6 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebukasra ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Körfez'deki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Forumda ikili ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani Ahmet El Zeyduni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı olduğunu söyledi.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu Tuğgeneral Hardal Ahmet Diyub'u yakaladığını açıkladı. Diyub, Dere Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olarak sivillere yönelik hak ihlalleri ve sistematik kimyasal saldırıların koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Bakanlık, zanlının soruşturma tamamlandıktan sonra yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Suriye Eğitim Bakanı Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Müçteba ile görüştü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Talip Muhtar Müçteba ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirme ve öğrencilerin becerilerini artıracak ortak projeler ele alındı. Moritanya Büyükelçisi Müçteba, Suriye ile eğitim işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Türk şirketi Bumaco, İdlib'de serbest bölge projesi için mütabakat saptı imzaladı. Türk şirketi Bumaco, Suriye'de İdlib'de yap işlet devret sistemiyle serbest bölge inşaatı ve işletme projesi için mütabakat saptı imzaladı. İmza törenine İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ve Türkiye Cumhuriyeti Hatay İli Vali Yardımcısı Alper Arın Yılmaz da katıldı. Projenin ekonomik aktiviteyi canlandırması, yatırımları çekmesi ve istihdam yaratması hedefleniyor.

Trump duyurdu, Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu. Trump, talebin kendisinden geldiğini belirterek ateşkesin her iki ülkeden bin esirin takasını içerdiğini söyledi. Başkan Trump, bunun uzun süren savaşın sonunun başlangıcı olmasını umut ettiğini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temsil etti. Taraflar işbirliği ve karşılıklı ziyaretler konusunda adımları değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Savunma Bakanı Kasra ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Körfez'deki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Forumda ikili ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani Ahmet El Zeyduni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı olduğunu söyledi.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu Tuğgeneral Hardal Ahmet Diyub'u yakaladığını açıkladı. Diyub, Dere Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olarak sivillere yönelik hak ihlalleri ve sistematik kimyasal saldırıların koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Bakanlık, zanlının soruşturma tamamlandıktan sonra yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Suriye Eğitim Bakanı Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Müçteba ile görüştü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Talip Muhtar Müçteba ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirme ve öğrencilerin becerilerini artıracak ortak projeler ele alındı. Moritanya Büyükelçisi Müçteba, Suriye ile eğitim işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Türk şirketi Bumaco, İdlib'de serbest bölge projesi için mütabakat saptı imzaladı. Türk şirketi Bumaco, Suriye'de İdlib'de yap işlet devret sistemiyle serbest bölge inşaatı ve işletme projesi için mütabakat saptı imzaladı. İmza törenine İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ve Türkiye Cumhuriyeti Hataylı Vali Yardımcısı Alper Arın Yılmaz da katıldı. Projenin ekonomik aktiviteyi canlandırması, yatırımları çekmesi ve istihdam yaratması hedefleniyor.

Trump duyurdu, Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu. Trump, talebin kendisinden geldiğini belirterek ateşkesin her iki ülkeden bin esirin takasını içerdiğini söyledi. Başkan Trump, bunun uzun süren savaşın sonunun başlangıcı olmasını umut ettiğini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM sizin

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temsil etti. Taraflar işbirliği ve karşılıklı ziyaretler konusunda adımları değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Savunma Bakanı Kasra ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Körfez'deki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı.

Hadi. Forumda ikili ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani Ahmet El Zeyduni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı olduğunu söyledi.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu Tuğgeneral Hardal Ahmet Diyub'u yakaladığını açıkladı. Diyub, Dere Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olarak sivillere yönelik hak ihlalleri ve sistematik kimyasal saldırıların koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Bakanlık, zanlının soruşturma tamamlandıktan sonra yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Suriye Eğitim Bakanı Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Müçteba ile görüştü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Talip Muhtar Müçteba ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirme ve öğrencilerin becerilerini artıracak ortak projeler ele alındı. Moritanya Büyükelçisi Müçteba, Suriye ile eğitim işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Türk şirketi Bumaco, İdlib'de serbest bölge projesi için mütabakat saptı imzaladı. Türk şirketi Bumaco, Suriye'de İdlib'de yap işlet devret sistemiyle serbest bölge inşaatı ve işletme projesi için mütabakat saptı imzaladı. İmza törenine İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ve Türkiye Cumhuriyeti Hatay İli Vali Yardımcısı Alper Arın Yılmaz da katıldı. Projenin ekonomik aktiviteyi canlandırması, yatırımları çekmesi ve istihdam yaratması hedefleniyor.

Trump duyurdu, Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu. Trump, talebin kendisinden geldiğini belirterek ateşkesin her iki ülkeden bin esirin takasını içerdiğini söyledi. Başkan Trump, bunun uzun süren savaşın sonunun başlangıcı olmasını umut ettiğini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygun anına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.

Değerli dostlarımız, sevgili insanlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Bugün de sizlerle birlikteyiz hamdolsun. Nasılsınız, iyi misiniz, iyi olmanızı diliyoruz her zaman olduğu gibi. Ve her zaman yapa geldiğimiz gibi bunu canı gönülden söylüyoruz. Ve o sesin, sesteki tanıya, ses samimiyetine inanıyoruz. Görselin samimiyeti yok mudur? Elbette görselin de vardır ama sesin samimiyeti bir ayrıdır diye düşünüyoruz. En samimi hislerle sizleri selamlıyoruz ve selamlamaya da devam edeceğiz. Sizlerle bu zaman diliminde hem konuşacağımız şeyler olabilir, o an aklımıza gelen şeyleri sizlerle paylaşıyoruz, hem de okuyabileceğimiz, paylaşabileceğimiz şiirler var. Bu şiirleri sizlerle paylaşırken ayrıca kendimizi haz duymaktayız. Özellikle haz duyacağımız, sadece haz değil belki temel ama hazdan öteye duyguları da barındıran, bir takım kompleks duyguları da içinde barındıran bir bütünü belki de yaşıyoruz. Yaşadığımızı da size bir radyo programı olarak aktarmaya gayret gösteriyoruz. Onlardan biri var, bugün aklıma geldi. Necip Fazıl Üstad, Necip Fazıl Kısaküre'nin Kaldırımlar şiiri aklıma geldi. Onu sizlerle paylaşmak isterim. Ve Türk Edebiyatı'nda, Türk şiirinde yeri tartışılamayacak derecede büyük olan, hatta Sultan-ı Şuara denilen, şairlerin sultanı tanımlaması kendisine yakıştırılan bir şairin en azından bir şiirinden, belki de bilemediğiniz iki şiirinden örnek verip hayatıyla ilgili veya sanat anlayışıyla ilgili birkaç kelam edelim ve bu yolda ilerleyen, bu yolda mürekkep tüketen, bu yolda çaba sarf eden insanları da belki bir örneklik teşkil eder düşüncesiyle kurduğu cümleler, şiirinin yapısı örneklendirmeye çalışalım. Öyleyse sizleri şimdi bu saatlerde böyle kimsesiz, yalnız bir yolda yürüyen bir adamın cümlelerini aktaralım. Bakalım neler söylüyor Kaldırımlar'da Üstad Necip Fazıl Kısakürek. Aktaralım.

sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim,

içimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar. Çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar içimde kıvrılan bir lisandır. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Ben gideyim yol gitsin. Ben gideyim yol gitsin. İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler. Tak tak ayak sesimi aç köpekler işitsin. Yolumun zafer takı. Zulmetten

ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim. Örtün üstüme, örtün serin karanlıkları. Uzanıverse gövdem taşlara boydan boya. Alsa buz gibi taşlar alnından bu ateşi. Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya. Ölse, ölse kaldırımlarım kara sevdalı işi. Ölse kaldırımlarım, ölse kaldırımlarım kara sevdalı işi. Kara sevdalı.

Çok hissettiğimi düşündüğüm bir şiir bu. Hissettiğimi ne kadar aktarabilirim, bu ayrı bir konu, tartışma konusu. Fakat ben hissettiğim, uzun yıllardır hissettiğim bir şiirdir. Nedir, sokakta kimsesiz yalnız dolaştığımdan mıdır, değil midir bilmiyorum. Arkama bakmadan yürüdüğümden midir? Aynı maceraların belki daha küçük varyantlarını yaşadığımızdan mı kaynaklanmaktadır bilmiyorum. Ama bu şiir hissettiğim şiirlerden biridir. İçimde damla damla korkunun biriktiği dönemler olmuştur. Sokak başını her ne kadar devler kesmese de başka şeylerin kestiği anılarım vardır. Ben kendi adıma söylüyorum bunu. Ve bu anlamda camlara, sokak başlarına, evlere yüklediğimiz anlamda değişebilir. Tabii çok da böyle aziz olduğumuz günler de vardır. O günleri de yad etmek lazım ama kaldırımların, yalnızlığın, sokakta olmanın, bir gece vaktinin ve hala yeryüzünün birçok yerinde hakikaten de yatacak bir kaldırım bile bulamayan nice insanları düşününce çilekeş yalnızların annesi olabilecek, kimsesi yoksa bu çilekeş yalnızların, onların sığınabileceği mekanlar artık kaldırımlar olabilmişse hepimizin insanlığından sonsuza kadar, belki de eğer bu halimizden vazgeçmezsek sonsuza kadar utanması gereken bir durumu yaşıyoruz demektir. Kaldırımlar hakikaten söylediği gibi herkesin sesinin kesildiği bir noktada sesin duyulmaya başladığı bir yerdir. Artık kendi ayak seslerinizi duyarak ilerlemek durumundasınız. Ve zaten söylüyor ya, zaten bana da düşmez diyor yani Necip Fazıl. Yumuşak bir kucakta can vermek benim gibi bir zata düşmez diyor. Böyle de hayatıyla zaten söylediklerinde ifade etmiş bulunuyor. Çünkü kaldırımların emzirdiği bir çocuk. Ve yumuşak bir kucakta can vermek yerine o kaldırımlarda

ve o mazlumlarla, o yalnızlarla hayatını geçirerek onun Reis Bey'i de anlattığı olaya da bakacak olursanız yine mazlumlardan, adaletsizliklere uğramış bir takım insanların yaşadığı dramlardan bahsettiğinden de yola çıkacak olursanız Necip Fazıl söylediklerini yaşayan bir zat olmuştur. Belki kaldırımlarda vefat etmemiştir ama söylediklerini yaşayarak, inancını, anlayışını hayata çakarak gitmiştir. Katılıp katılmamanın dışında bazen böyle algılamak lazımdır. Mesela yeryüzünde de sizinle aynı inancı paylaşmayan, aynı dini paylaşmayan, aynı hayat görüşünü paylaşmayan, aynı felsefeye inanmayan, ne bileyim, sizinle tamamen başka dünyaların insan olarak karşılaşabileceğiniz bir takım insanlara saygı duyarsınız. Niçin? Ömrünü insanlık için bir şeylere adadığı için, hakikat için, doğruluk için, güzellik için bir şeyler yapma çabasından dolayı, kendisini halkın adadığı için, kendisini mazlumlara adadığı için, tüm şiirlerini, tüm sanatını, tüm çalışmalarını, yeryüzündeki sefaletin ortadan kalkması için, uğraş verdiği için, artık burada bakmıyorsunuz, bu adam neci, kimci, ne yapar, ne eder diye düşünmüyorsunuz, yaptığı mücadeleye saygı gösteriyorsunuz. İşte Necip Fazıl da onlardan biridir. Seversiniz, sevmezsiniz, şiir anlayışını iyi bulursunuz, kötü bulursunuz, ne bileyim yani. Sevip sevmemenin dışında anlayabileceğimiz ender zatlardan biridir. O hayatını bu anlamda böylece ortaya koymuştur. Onun özellikle şiirle ilgili düşüncelerini, onun bildiğim kadarıyla son kitabı olan Çile'nin ve Çile kitabının sonuna koyduğu Poetika isimli bölümde, ortalama 30 sayfalık bir bölüm, orada anlattığını hatırlıyorum. Bu düşüncelerini kısmen özetleyebiliriz belki. Mesela şu cümlesi vardı onun: şair sınırlı bir duygulanma çerçevesinde kalmayan, üstün idrak seviyesine erişen, ne yaptığının yanı başında niçin ve nasıl yaptığını da bilen ve mutlak hakikat arayandır. Onun şiire yüklediği anlamların başında bu gelir: hakikat yolculuğu, hakikati arama. Dolayısıyla şiire yüklediği anlam ulvi bir anlamdır. Sınırlı bir duygulanmayla çerçevelenmemiştir. Üstün bir idrak halidir ve bu anlamda tamamen bir hakikat arayışıdır. Onu doğal olarak, eğer şiire yüklenen anlam buysa, Necip Fazıl bünyesinde onu dinden, onu özellikle İslam'dan soyutlayabilmek mümkün değildir. O halde der, şiir de buna paralel olarak varlığı çeviren sırların ve güzelliklerin yolundan giderek Allah'ı, yani mutlak hakikati arama işine dönüşür veya öyledir der. Bu işi başarabilmek için şiirin yürüdüğü yol ise en sarp fakat en kestirme yoldur. Bu yoldan gitmek suretiyle mutlak hakikate, yani alemin mütenahi kesretinden büyük ve merkezi vahdete ulaşmaktır gayesi. Böyle tarif eder. O tamamen şu an kurduğum son cümle onun kaleminden çıkmış cümlelerden biridir. Öyleyse mutlak hakikat madem Allah'tır, öyleyse Allah'ı arama işidir veya yeryüzünde Allah'ın gönderdiği dini, dinleri, aslında bir din vardır belki. Bu anlamda düşünecek olursanız Hazreti Adem'den beri gönderilen din vardır. O bir şekliyle farklı uygulamalar halinde seyretmiş olabilir ama şöyle baktığınızda bir din vardır. Allah'ın gönderdiği dindir o da. Buna baktığınızda belki de o dinin doğru şekilde hakiki manada uygulanmasından veya uygulanmamasından duyulan, uygulanmasına duyulan özlem, uygulanmamasına duyulan sitem de söz konusudur onun şiirlerinde. Tekrar başa dönecek olursak, şairi sınırlı duygulanmaların çerçevesinde veya pençesinde kalmayan, üstün idrake taşıyan ve doğal olarak şiire yüklediği anlamı da ulvi olarak özetleyebileceğimiz bir büyük zattır Üstad Necip Fazıl Kısakürek. Aklımda yoktu belki Necip Fazıl Kısakürek ama kaldırımlardan buralara kadar geldik. Kaldırımlar 3 bölümden oluşuyor. 1. bölümünü okudum. Dilerseniz 2. ve 3. bölümü de okuyayım. Diler misiniz? Dilemez misiniz? Dilerseniz okuyalım ya. Diyelim, yapmayın. Yok, dilemiyor musunuz? Ya dileyin o zaman. Yok, olmadı. Tamam o zaman.
Şöyle yapalım, her zaman çoğunluk ve azınlık konusuna girmeyelim. Nitelik ve nicelik konusuna girelim. Bana göre nitelik ikinci ve üçüncü bölümlerin okunmasıdır. Nicelik olsaydı belki daha ne diyelim, güncel şiirler okuyabilirdik. Bugünlük böyle olsun. Kaldırımların ikisini ve üçünü okuyalım. Böylece programımızı sonlandıralım. Ne dersiniz? Evet, ne dersiniz sorusuna cevap alamayacağım için kolaylıkla soruyorum yani. Böyle düşünün. Hadi bakalım, kaldırımlar 2 ve 3 sizlere armağan olsun. Vedamı da şimdiden yapacağım. Ardından çalacağımız eser de sizlere armağan olsun. Bilmiyorum, dünyanın neresindesiniz, ne iş yaparsınız, nasıl inanırsınız, nasıl düşünürsünüz, hayata nasıl bakarsınız ama bildiğim bir şey var ki herkeste bir kalp var. Herkeste insani yönlerini kuvvetlendirebilecek ve ortaya koyabilecek veya kuvvetlendirebilecek bir ne var? Yön var. Herkes bu yönünü besleyecek olursa iyiliğin galip geleceğine dair inancımız baki. Ama bu yönümüzü ihmal eder de onu kaldırımlardaki yalnızlar gibi bırakırsak kötülüğün her dönemde galip geleceğini size garanti edebilirim. Öyleyse söylediğim gibi bizi nereden dinlediğinizi çok iyi bilmiyorum ama her nereden dinliyorsanız hiç önemli değil. Saygılarımızla, sevgilerimizle bu güzel eseri sizlere aktaralım. Hoşçakalınız. Şiirimizden sonra güzel şarkımızda sizlere armağan.

başını bir gayeye satmış kahraman gibi. Etinle, kemiğinle sokakların malısın. Kurulup şiltesine bir taht revan gibi sonsuz mesafelerin üstünden aşmalısın. Fahişe yataklardan kaçtığın günden beri erimiş ruhlarımız bir derdin potasında. Senin gölgeni içmiş onun göz bebekleri. Onun taşı erimiş senin kafatasında. İkinizin de ne eş, ne arkadaşınız var. Sükut gibi münzevi, çığlık gibi hürsünüz. Dünyada taşınacak bir kuru başınız var. Onu da hangi diyar olsa götürürsünüz. Yağız atlı süvari, koştur atını, koştur. Sonunda kabre çıkar bu yolun kıvrımları. Ne kaldırımlar kadar seni anlayan olur. Ne senin anladığın kadar kaldırımları. Ne kaldırımlar kadar seni anlayan olur. Ne senin anladığın kadar kaldırımları.

Bir esmer kadındır ki kaldırımlarda gece, vecd içinde başı dik hayalini sürükler. Simsiyah gözlerine bir an gözüm değince, yolumu bekleyen genç, haydi düş peşime der. Ondan bir temas gibi rüzgar beni bürür de, tutmak tutmak isterim onu göğsüme alıp. Bir türlü yetişemem fecre kadar yürür de, heyhat heyhat. O birince ruh, bense etten bir kalıp. Arkamdan bir kahkaha duysam yaralanırım. Onu bir başkasına rağm oluyor sanırım. Görsem pencerelerde soyunan bir karaltı. Varsın bugün bir acı duymasın gözyaşımdan. Bana rahat bir döşek serince yerin altı. Bilirim kalkmayacak bir yar gibi başımdan. Bana rahat bir döşek serince yerin altı. Bilirim, bilirim kalkmayacak bir yar gibi başımdan.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygu namına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temsil etti. Taraflar işbirliği ve karşılıklı ziyaretler konusunda adımları değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Savunma Bakanı Kasra ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Körfez'deki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Forumda ikili ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani Ahmet El Zeyduni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı olduğunu söyledi.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu Tuğgeneral Hardal Ahmet Diyub'u yakaladığını açıkladı. Diyub, Dere Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olarak sivillere yönelik hak ihlalleri ve sistematik kimyasal saldırıların koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Bakanlık, zanlının soruşturma tamamlandıktan sonra yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Suriye Eğitim Bakanı Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Müçteba ile görüştü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Talip Muhtar Müçteba ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirme ve öğrencilerin becerilerini artıracak ortak projeler ele alındı. Moritanya Büyükelçisi Müçteba, Suriye ile eğitim işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Türk şirketi Bumaco, İdlib'de serbest bölge projesi için mütabakat saptı imzaladı. Türk şirketi Bumaco, Suriye'de İdlib'de yap işlet devret sistemiyle serbest bölge inşaatı ve işletme projesi için mütabakat saptı imzaladı. İmza törenine İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ve Türkiye Cumhuriyeti Hataylı Vali Yardımcısı Alper Arın Yılmaz da katıldı. Projenin ekonomik aktiviteyi canlandırması, yatırımları çekmesi ve istihdam yaratması hedefleniyor.

Trump duyurdu Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu. Trump, talebin kendisinden geldiğini belirterek ateşkesin her iki ülkeden 1000 esirin takasını içerdiğini söyledi. Başkan Trump, bunun uzun süren savaşın sonunun başlangıcı olmasını umut ettiğini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: yoktur sol.
1: Metehan'ın sesi gelir çağların ötesinden. Korkar deniz, kara hava, Türklüğün öfkesinden. Titrer dağlar, yarılır yer, Mehmetçiğin sesinden. Gökte kartal, yerde aslan, dağda bozkurt ordusu. Var olsun yiğit Mehmetler, yaşasın Türk ordusu. Türk, Türk tanrının kılıcıdır, yiğitliğin timsali. Zalimin üstüne kopan bir kıyamet misali. Gösterin hani nerede?

İyi akşamlar Türk dünyası. Zulme karşı direnen Suriye Türkmenlerinin, Bayır Bucağın, Türkmen Dağı'nın sizlere kucak dolusu selamını getirdim. Ey Türkmenlerin, Suriye ve Bayır Bucakların anası Türkiye, var olun, sağ olun.

MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temsil etti. Taraflar işbirliği ve karşılıklı ziyaretler konusunda adımları değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Savunma Bakanı Kasra ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Körfez'deki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Forumda ikili ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani Ahmet El Zeyduni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı olduğunu söyledi.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu Tuğgeneral Hardal Ahmet Diyub'u yakaladığını açıkladı. Diyub, Dere Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olarak sivillere yönelik hak ihlalleri ve sistematik kimyasal saldırıların koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Bakanlık, zanlının soruşturma tamamlandıktan sonra yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Suriye Eğitim Bakanı Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Müçteba ile görüştü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Talip Muhtar Müçteba ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirme ve öğrencilerin becerilerini artıracak ortak projeler ele alındı. Moritanya Büyükelçisi Müçteba, Suriye ile eğitim işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Türk şirketi Bumaco, İdlib'de serbest bölge projesi için mütabakat saptı imzaladı. Türk şirketi Bumaco, Suriye'de İdlib'de yap işlet devret sistemiyle serbest bölge inşaatı ve işletme projesi için mütabakat saptı imzaladı. İmza törenine İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ve Türkiye Cumhuriyeti Hataylı Vali Yardımcısı Alper Arın Yılmaz da katıldı. Projenin ekonomik aktiviteyi canlandırması, yatırımları çekmesi ve istihdam yaratması hedefleniyor.

Trump duyurdu Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu. Trump, talebin kendisinden geldiğini belirterek ateşkesin her iki ülkeden bin esirin takasını içerdiğini söyledi. Başkan Trump, bunun uzun süren savaşın sonunun başlangıcı olmasını umut ettiğini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Sen iste, emrinde kahramanlarım. Kurşun askerlerim, oyuncaklarım. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken çocuk.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temsil etti. Taraflar işbirliği ve karşılıklı ziyaretler konusunda adımları değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Savunma Bakanı Kasra ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebukasra ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Körfez'deki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Forumda ikili ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani Ahmet El Zeyduni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı olduğunu söyledi.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu Tuğgeneral Hardal Ahmet Diyub'u yakaladığını açıkladı. Diyub, Dere Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olarak sivillere yönelik hak ihlalleri ve sistematik kimyasal saldırıların koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Bakanlık, zanlının soruşturma tamamlandıktan sonra yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Suriye Eğitim Bakanı Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Müçteba ile görüştü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko,

Britanya'nın son büyükelçisi Talip Muhtar Müçteba ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirme ve öğrencilerin becerilerini artıracak ortak projeler ele alındı. Moritanya Büyükelçisi Müçteba, Suriye ile eğitim işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Türk şirketi Bumaco, İdlib'de serbest bölge projesi için mütabakat saptı imzaladı. Türk şirketi Bumaco, Suriye'de İdlib'de yap işlet devret sistemiyle serbest bölge inşaatı ve işletme projesi için mütabakat saptı imzaladı. İmza törenine İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ve Türkiye Cumhuriyeti Hatay İli Vali Yardımcısı Alper Arın Yılmaz da katıldı. Projenin ekonomik aktiviteyi canlandırması, yatırımları çekmesi ve istihdam yaratması hedefleniyor.

Trump duyurdu Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu. Trump, talebin kendisinden geldiğini belirterek ateşkesin her iki ülkeden bin esirin takasını içerdiğini söyledi. Başkan Trump, bunun uzun süren savaşın sonunun başlangıcı olmasını umut ettiğini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Programımızın yayın konuğu Beşir Türkmenoğlu. Beşir Bey merhabalar. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Bize kendinizi tanıtır mısınız?
1: Ben Beşir Türkmenoğlu, Suriye Halep ilinden, Samandere köyünden, 90 doğumluyum. Evliyim, iki çocuğum var. 11 yıldır Türkiye'deyim şu an, burada yaşıyorum.
0: Suriye Türkmenleri hangi bölgede yoğun olarak yaşıyorlar?
1: Başta Halep ilinde olmak üzere ve Halep ilçelerinde, birçoğu da sınır üzeri zaten. Çovenbey, Carablus, Rakka, işte Azez bölgelerinde birçok yoğunluk var. Başka illerde de var. Mesela Şam, Hama, Humus'ta da var. Türkmen daha var Leske'de. Bütün illerde Türkmen bulunur yani Suriye'de.
0: İç savaş öncesinde Suriye'de Türkmen kültürü nasıl yaşatılıyordu?
1: Dini olarak normal bir şekilde yaşıyoruzdu ama siyasi olarak çok kötü. Esad rejiminden dolayı birçok devlet dairelerinde mesela personel olarak çalışamıyorsun, yasak. Askeri bölümünde rütbe alamazsın. Polis olman bile zor orada, Türkmen olduğu için.
0: Türkmenler arasında hangi diller konuşuluyor? Günlük hayatta Arapça mı, Türkçe mi?
1: Günlük hayatta sadece Türkçe konuşuyoruz. Sadece devlet dairelerine girdiğimizde, okulda vesaire, sadece oralarda Arapça konuşuyoruz. Normal hayatımızda Türkmence konuşuyoruz. Sadece Türkçe konuşuyoruz. Yani.
0: Suriye'de iç savaş başladığında Türkiye Cumhuriyeti'ne göç etmeye nasıl karar verdiniz?
1: Şöyle, ben 2012-2013 yıllarında geldim. 2013 yılların ilk aylarında buraya geldim. Savaştan dolayı tabii önce Halep'in düşmesiyle birlikte Esad rejimi baskısı olduğunda ve bir de bombardıman altında kalmamız için ailemi alıp Türkiye'ye mecbur olarak buraya geldim.
0: Suriye'deki iç savaşın Türkmen topluluğunu nasıl etkilediğini anlatabilirsiniz?
1: Çok fazla etkiledi. Sadece Esad rejiminden dolayı değil. Bir yandan Esad rejimi, bir yandan IŞİD, bir yandan PKK, PYD, birçok Türkmen köylerine evlerinin yerlerinden, barklarından ettiler. Evlerini yerle birlikte ettiler. Ellerinden arsalarını, tarlalarını filan hepsini aldılar. Demografi değişiklik yaptılar yani hemen hemen. Birçok köyü boşaldık. Yerine mesela Kürtler veya IŞİD'in aileleri yerleşti. Onlar da Türkmen köyler mesela bizim bölgeye geldiler. Azez bölgesine. Kimisi kamplarda yerleşti, kimisi Türkiye'ye geçti. Çok kötü oldu Türkmenlerin adına.
0: Türkiye Cumhuriyeti ve sivil toplum kuruluşlarının Suriyeli göçmenlere yönelik desteklerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Başta Pızılay olmak üzere çok yardımlara dokundu. İHA. Yani mesela İHA'nın ben bildiğim kadar Öncü Pınar Kapısı'nın orada bir tane büyük ekmek fırını vardı mesela. 10 yıl boyunca günlük 100 bin tane ekmek üretiyordu. Bu sadece mültecilere veya sınır üzerindeki Türkmen köylerine, artı kamplara bile. Bu İHA'nın. Artı Kızılay'ın da birçok desteği oldu. Hem maddi hem manevi yönden, hem yani çadırda mesela ilk başında geldiğimizde mesela Kızılay yetişti, direkt çadırları buldu. İnsanlar çölde kaldı. Tarlalarda ağaçların altında yatmaya başladığında Kızılay yetişti. Hemen hemen binlerce çadır kuruldu. Yemek verildi, ekmekleri dağıtıldı. Tıbbi malzemeler yönünden de çok destek bulundu. Çok büyük destek oldu Türkiye'nin bir yönde.
0: Bundan sonraki süreçte Suriye'de Türkmenler için neler yapılmalı?
1: Suriye'de şu an yeni hükümette bence mecliste Türkmen başta Türkmen büyüklerimiz olarak bizi temsil edecek kişilerin bulunması gerek. Mecliste olsun veya tıbbi yönde olsun veya askeri yönde olsun bizim büyüklerimizin olması gerek. Yani adil bir şekilde Türkmenleri de direkt devletin içine almaları gerek.
0: Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir?
1: Tabii dönmeye başladılar ama şu anda hepsi dönemez. Avrupa Birliği'nin yaptırımları olduğundan dolayı yani birçok orada ilçeler, iller bile diyebiliriz, yerle birlikte olmuş. Yani inşaat sektörü içeri girip de yeniden inşa edilmezse, altyapı düzenli olmazsa, elektrik, su vesaire bunlar düzenli olmazsa yani illaki Türkiye'de 1 milyon fazla yani kişinin kalacağını düşünüyorum.
0: Geleceğe dair beklentileriniz nelerdir? Suriye'deki Türkmenler için nasıl bir gelecek görüyorsunuz?
1: Suriye'deki Türkmenler şu an gelecekte yani iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Suriye'de 3,5 milyona yakın Türkmen var. Devlette iyi yerlere ulaşacaklarını Türkiye'nin de bizim arkamızda duracağını da inşallah temenni ediyoruz. İnşallah daha iyi yerlere varırız.
0: Ülkenize dönerseniz Türkiye Cumhuriyeti ile bağlarınız devam edecek mi?
1: Tabii. Yani öyle bırakıp da gitmek olmaz. Zaten Türkiye bizim ikinci vatanımız. Hani biz Türkmenler ana vatanımız. Ama bazı Suriyeliler biliyorsunuz 3 milyon Türkmen değil hepsi buradaki Suriyelilerin. Ya bazen ikinci vatanı ama bizimse ana vatanımız sayılı Türkiye. Tabii ki gidip geleceğiz sonunda. Pasaportla da olsa, izinle de olsa kardeşlerimizi gelip göreceğiz burada.
0: Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler varsa onları alalım.
1: Ben buradan başta Türkiye Cumhuriyeti Başkanı, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye halkına çok çok teşekkür ediyorum. Ve sivil toplum kuruluşlarına da bile çok minnettarız. Bu kadar 14 yıl yardımlarından dolayı yani ne yapsak kendilerine bunu yani geri döndüremeyiz. Yani sonuçta Türkmen kardeş, biz Türkmeniz, kendileri bizim kardeşlerimiz. Osmanlı döneminden beri biz Türkmenler sürekli bir şey eklemek istiyorum. Orada Türkiye'nin adını bile orada Esad da Esad döneminde biz Boyraz derizdi. Boyraz kelimesi zaten Türkiye anlamı bizim yanımızda. Yani inşallah bu kardeşlik devam eder yani. Sonuçta biz de Osmanlı torunuyuz.
0: Bizlere kıymetli vaktinizi ayırarak radyomuza konuk olduğunuz için ve Suriye Türkmenleri hakkında bizleri bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.

Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizleri yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden takip edebilir ve 97.8 MHz yurtfm frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Şişli'nin yeni usul elektrikli banyolu apartmanları Servet Bey'i gittikçe çekiyordu. Ara sıra boş vakitlerinde bunlardan birkaçını görmeye gitmek onun için en müstesna zevklerden biri yerine geçti. Doğduğu günden beri aradığı havayı nihayet İstanbul'un bu mahallesinde ve bu yeni evlerinde bulabilmişti. Vaka, bu apartmanların merdivenlerinden çıkarken ne yazık ki asansör yok diye hayıflanıyordu. Fakat üzerinde zarif beyaz Türkçe ve Frenkçe numarası yazılmış zil düğmesi parıl parıl parlayan kapılardan içeriye girip de burnu boyanmış parke kokusunu alır almaz adeta içi açılıyor, ocağa Çin'i taklidi Frenk tuğlalarıyla döşenmiş mutfaklarda dakikalarca kalıyor, sonra o odadan bu odaya fesi elinde hayran hayran dolaşıyordu. Kendi kendisine burası salon, burası kütüphane, burası yatak odası, ikinci bir yatak odası diyor ve nihayet alafranga abdesthane ile banyo odasının tokmağına elini uzatır uzatmaz içi derin ve adeta ruhani bir hazla doluyordu. Sonra balkona çıkıp caddeye bakıyordu. Cadde genişliği, gürültüsü, telgraf, telefon, tramvay telleri, otomobilleri, ortasından geçen rayları, duvardaki ilanlarıyla onun beyninde tamamıyla bir Avrupa şehri manzarası canlandırıyordu.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Tanınmış, kendi alanında ustalığını tüm yurt coğrafyasında kanıtlamış yazarlarımızın, şairlerimizin hayat hikayelerini anlattığımız Yüz Türk Edebiyatçısı adlı programımıza Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Kiralık Konak adlı romanından bir bölümle başladık.
0: 1889'da Kahire'de dünyaya gelen Yakup Kadri, Manisa ve çevresinde adı daha çok 17. yüzyıl sonlarında duyulan Karaosmanoğlu ailesinden Abdülkadir Bey ile Mısır Hidivi İsmail Paşa'nın sarayından İkbal Hanım'ın oğludur. Yakup Kadri'nin ilk çocukluk yılları sıcak, renkli, hülya ve efsaneyle dolu bir iklim olan, üzerinde derin izler bırakan Kahire'de geçti. 6 yaşındayken ailesiyle birlikte asıl memleketi olan Manisa'ya döndü. İlk öğrenimini Manisa'da Fevziye İptidai Mektebi'nde yaptı. Yakup Kadri, babasının ani ölümü ve ailenin yeniden Mısır'a dönmesi üzerine idadiyeyi bitirmeden İzmir'den ayrıldı. Mısır'a dönüş onun duygusal kişiliğinin gelişmesi için çok faydalı oldu. Nil Nehri ile ilgili dinlediği efsaneler, tarihi anıtlar Yakup Kadri'yi romantizme sürükledi. Gençlik hatıralarının bir verimi olan Bir Seren Cam, Mısır'da geçen hayatının izlenimleridir. İskenderiye'de Fransızca eğitim veren Frerer Mektebi'nde öğrendiği Fransızcayla özellikle Flaubert'i, Maupassant, Dude'yi ve Ibsen'i okudu.
1: Yakup Kadri 1908 başlarında ikinci meşrutiyetin ilanından bir süre önce bir defa uğradığı İstanbul'a geldi ve hukuk mektebine yazıldı. İstanbul'u Halit Ziya'nın romanlarından tanıyan Yakup Kadri, arkadaşı Şahabettin Süleyman'ın aracılığıyla edebiyat dünyasına ilk adımlarını attı. Bir süre sonra Fecr-i Arti topluluğuna katıldı. 1916'da tedavi için gittiği İsviçre'de 3 yıl kaldı.
0: Mütareke döneminde İktam gazetesine yazdığı siyasi nitelikli yazılarıyla Anadolu'da Mustafa Kemal'in önderliğinde başlayan Milli Mücadele Hareketi'ni büyük bir heyecanla destekledi. 1921 yılında Mustafa Kemal'in daveti üzerine Ankara'ya gitti. Tetkiki Mezalim Komisyonu'nda görevli olarak Fahri Rıfkı Atay, Halide Edip ve Mehmet Asım'la birlikte bütün Batı Anadolu'yu dolaşıp halkın acı ve ıstıraplarına yakından tanık oldu.
1: Yakup Kadri, Cumhuriyet'in ilanından sonra Mardin ve Manisa milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalıştı. Milletvekiliyken arkadaşlarıyla 2 yıl Kadro adlı dergiyi çıkardı. Dergi kapanınca Tiran elçiliğine tayin edildi. Daha sonra sırasıyla Prag, Lahey, Bern ve Tahran elçiliklerinde bulundu. 1961-65 döneminde yeniden Manisa milletvekili seçildi. 1965 yılından sonra Anadolu Ajansı'nda yönetim kurulu başkanlığı ve Ulus Gazetesi'nde başyazarlık yaptı. 13 Aralık 1974'te Ankara'da öldü.
0: Yakup Kadri, ikinci meşrutiyeti izleyen yıllarda edebiyat hayatına girmiş, Türkiye'de İttihat ve Terakki, Mütareke, Milli Mücadele ve Cumhuriyet dönemlerinde yaşanan bütün toplumsal değişimleri yaşamıştır. Nirvan adlı oyununun yayınlanmasıyla edebiyat dünyasına ilk adımlarını atan Yakup Kadri, sanat şahsi ve muhteremdir görüşünü savunan Fecri Ati Edebi topluluğunun içinde yer aldı.
1: Yakup Kadri'nin kendi kendini arayışı ve sanatı tek bir amaç olarak görmesi Balkan Savaşı'na kadar sürdü. Savaşın dehşeti onda sanatın, edebiyatın toplum hizmeti için kullanılması gerektiği yönünde bir değişimin kapılarını açtı. Ne vakit ki Çatalca önüne dayanan düşman toplarının sesini ta yatağımın içinden işitmeye başladım, hisseder gibi oldum ki hayatta benim yaptığım mücadeleden daha mühimleri vardı. Balkan Savaşı'nı daha bir sürü felaketler takip etti. Ben gene sanat şahsi ve muhteremdir diyordum. Fakat onun yanı başında hiç değilse onun kadar şahsi ve muhterem şeyler olabileceğini de düşünmeye başladım. Bugünlerden sonra Yakup Kadri sanatını toplum sorunları üzerinde yoğunlaştırmaya başlayacaktır.
0: Peyam gazetesinde kadın sorunuyla ilgili yazılar yazan Yakup Kadri, 1916 yılından başlayarak İktam gazetesinde konuları daha çok savaş, fedakarlık, ıstırap olan kısa sade hikayeler yazdı. 1918 yılında Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından sonra yeni mecmuada Erenlerin Bağından adını verdiği düz yazı parçaları yayımlanıyordu. İktam'daki yazılarını 1923 yılına kadar sürdüren Yakup Kadri, İstanbul hayatıyla ve Anadolu'da başlayan milli mücadele üzerine yazdığı hikayelerinde giderek toplumsal konulara eğilmeye başladığı göze çarpar.
1: Yakup Kadri bu çok verimli gazetecilik çalışmalarını sürdürürken asıl büyük eserlerini yazmaya başladı. 1920'de önce İktam'da tefrika edilen Kiralık Konak adlı ilk romanında üç kuşak arasındaki görüş, yaşayış ve anlayış farklılıklarını eleştirir. Aynı konakta yaşayan üç kuşak, Naim Efendi, kızı, damadı Servet, torunları Seniha ve Cemil'in çevresinde toplumun bozulmasını, ahlaki çöküşünü anlatır. Kiralık Konak, Yakup Kadri'nin ve Türk Edebiyatı'nın en başarılı eserlerinden biri olarak gösterilir. Kendisiyle yapılan bir konuşmada, en fazla tercih ettiğim roman hiç okunmamış olan Kiralık Konak'tır. Çünkü Kiralık Konak, tasvir noktayı nazarından benim en az kusurlu olan eserimdir demektedir.
0: Kiralık Konak'tan sonra Nur Baba'yı yayımlar Yakup Kadri. Roman önce Akşam gazetesinde tefrika edilir. Bu romanda yazar gerçek kimliğini kaybeden bir Bektaşi tekkesinde geçen olaylardan hareket ettiğini söyler. Bazı gelenek ve göreneklerin tasviri, karakterlerin canlandırılışı ve mistik bir aşkın başarılı bir şekilde hikaye edilişiyle Nur Baba, Türk edebiyatının önemli eserlerinden biri olma özelliğini hala korumaktadır.
1: Yakup Kadri 1926 yılı başında tedavi ve dinlenmek için İsviçre'ye gitti. 2 yıl kadar kaldığı İsviçre'den Milliyet gazetesine gönderdiği mektup tarzındaki yazılarla Alp Dağları'ndan dizisini oluşturdu. Kendi deyişiyle bu yazılar doğulu gözüyle Avrupa'nın kabataslak bir tablosuydu.
0: Yakup Kadri'nin 3. romanı Hüküm Gecesi 1927'de önce Milliyet'te tefrika edildi. Hüküm Gecesi 1908 yılından sonra İttihat ve Terakki ile Hürriyet ve İtilaf fırkalarının çekişmelerini gerçek tarihsel kişi ve olaylardan yararlanarak röportaj biçiminde anlatıldığı bir romandır. Hüseyin Cahit Yalçın'a göre Hüküm Gecesi romanıyla edebiyatımıza hiçbir zaman ölmeyecek sanatkarane tahliller bırakmıştır Yakup Kadri.
1: Hüküm Gecesi'nden sonra Yakup Kadri bu defa İktam'daki makalelerinde sık sık dokunduğu bir toplum panoramasını, işgal altındaki İstanbul'da düşmanla işbirliği içindeki bazı çevrelerin içine düştüğü, ahlaki çöküşü romanlaştırdığı Sodom ve Gomorra'yı yayımlar 1928'de. Romanda yazar, işgal altındaki İstanbul'u adını eski bir efsaneden alan, Tanrı'nın gazabına uğramış Filistin'in tarihi Sodom ve Gomorra adlı şehirlerine benzeterek ahlakça düşmüş insanların trajedilerini hicivli bir dille anlatmıştır. Mütareke yılları İstanbul'un belirli bir çevresinin yaşayışını, alafrangalığın vardığı sonucu göstermesi açısından ilginç bir romandır Sodom ve Gomorre.
0: Yakup Kadri, 1932'de hemen hemen her sayısına sanat ve edebiyat üzerine denemeler yazdığı devletçiliği savunan Kadro dergisinin kurucuları arasında yer alır. Milli mücadele sırasında Ateşten Günler'deki gözlem ve izlenimleri sonucu yazmaya karar verdiği Yaban romanını da Kadro'nun çıktığı günlerde kaleme alır. Yayımladığı günlerde çeşitli eleştirilere hedef olan romanda İstanbullu bir aydın olan Ahmet Celal'in gözüyle Kurtuluş Savaşı sırasında Porsuk Irmağı yakınlarındaki bir Orta Anadolu köyünde yaşanan olaylar anlatılır. Roman Ahmet Celal'in tuttuğu günlükler şeklinde yazılmıştır. Milli mücadele ve daha sonraki yıllarda halkla aydınlar arasındaki uzaklık gerçekçi biçimde anlatılır Yaban'da.
1: Daha Kurtuluş Savaşı sürerken edindiği izlenimlerin verimi olan Yaban romanı hakkında Yakup Kadri, Porsuk Çayı kenarındaki 3-4 aylık kabusu şuurumun altı 10 yıl durmaksızın yaşamakta devam etmişti. Bir ruh zıtmasının birdenbire acı ve korkunç bir hakikatle karşı karşıya gelmiş bir şuurun, bir vicdanın çıkardığı yürek parçalayıcı sayfalardı diyecektir. Yaban'ı Ankara adlı romanı izler. Cumhuriyet'in 10. yıl dönümünün hemen ardından yayımlanan Ankara romanında savaş günlerinden başlayarak Cumhuriyet döneminin Ankara'sı ve bu 10 yıl süresince düşüncelerdeki değişimlerle birlikte inkılapların hayata geçirilişleri sırasındaki başarı ve başarısızlıkları incelenir. Gelecekteki Türkiye'nin mutlu, düzenli bir resmini çizerek milli mücadele Ankara'sından çıkacak şehrin danslı, süslü püslü, gramofonlu, radyolu evleriyle yeni şehir Ankara'sı değil, müzeleriyle, stadyumlarıyla, laboratuvarlarıyla, hastaneleriyle ve diğer kurumlarıyla hakiki bir Avrupa Ankara'sı olması gerektiğinin kaçınılmazlığını vurgular Yakup Kadri.
0: 1938'de yayınlanan Bir Sürgün romanında 1. Dünya Savaşı sırasında daha yakından görme fırsatı bulduğu Batı uygarlığının arkasındaki değersiz yanları anlatmaya çalışır. Son romanlarından biri olan Panorama'da ise Ankara romanından sonraki inkılap hareketlerinin bir bilançosunu yapar. Panorama, 1933-1953 yılları arasının geniş bir tablosudur bir bakıma.
1: Türk edebiyatı tarihinde genellikle romanları üzerinde durulan Yakup Kadri'nin eserleri, Türk toplumunun Tanzimat'tan Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'ten de çok partili sisteme geçişe kadar yaşadıklarının bir çeşit renkli panoraması ve hikayesidir aslında.
0: Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun romanları dışındaki eserlerini şöyle sıralayabiliriz. Hikayeleri, Bir Serencam, Rahmet, Milli Savaş Hikayeleri, Düz Yazı Şiirleri, Erenlerin Bağından, Okun Ucundan, Monografileri, Ahmet Haşim, Atatürk, Anıları, Zoraki Diplomat, Anamın Kitabı, Vatan Yolunda, Politikada 45 Yıl, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, Oyunları, Sağanak, Nirvana, Düz Yazıları, İzmir'den Bursa'ya, Kadınlık ve Kadınlarımız, Seçme Yazılar, Ergenekon, Alp Dağları'ndan ve Miss Chalfi'nin albümüdür.
1: Sizlere Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nu tanıtmaya çalıştık sevgili dinleyenler. Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu saatler, günler geçirmenizi diliyoruz. Bir başka Yüz Türk Edebiyatçısı programında buluşabilmek umuduyla esen kalın.
2: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
3: Yüz Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
4: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temsil etti. Taraflar işbirliği ve karşılıklı ziyaretler konusunda adımları değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Savunma Bakanı Kasra ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebukasra ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Körfez'deki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Forumda ikili ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani Ahmet El Zeyduni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı olduğunu söyledi.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu Tuğgeneral Hardal Ahmet Diyub'u yakaladığını açıkladı. Diyub, Dere Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olarak sivillere yönelik hak ihlalleri ve sistematik kimyasal saldırıların koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Bakanlık, zanlının soruşturma tamamlandıktan sonra yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Suriye Eğitim Bakanı Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Müçteba ile görüştü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Talip Muhtar Müçteba ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirme ve öğrencilerin becerilerini artıracak ortak projeler ele alındı. Moritanya Büyükelçisi Müçteba, Suriye ile eğitim işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Türk şirketi Bumaco, İdlib'de serbest bölge projesi için mütabakat saptı imzaladı. Türk şirketi Bumaco, Suriye'de İdlib'de yap işlet devret sistemiyle serbest bölge inşaatı ve işletme projesi için mütabakat saptı imzaladı. İmza törenine İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ve Türkiye Cumhuriyeti Hatay İli Vali Yardımcısı Alper Arın Yılmaz da katıldı. Projenin ekonomik aktiviteyi canlandırması, yatırımları çekmesi ve istihdam yaratması hedefleniyor.

Trump duyurdu, Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu. Trump, talebin kendisinden geldiğini belirterek ateşkesin her iki ülkeden bin esirin takasını içerdiğini söyledi. Başkan Trump, bunun uzun süren savaşın sonunun başlangıcı olmasını umut ettiğini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Temmuz'un 24 boyu, gün büyük zafer günüdür. Şanlı Türk'ün asil soyu, gün büyük zafer günüdür, zafer günüdür. Bozok ve uçoklar kolu, tarihi zaferle dolu. Açılsın fetihler yolu, gün büyük zafer günüdür. Malazgirt'te izimiz var, nice şehit gazimiz var. Bin asırlık mazimiz var, gün büyük zafer günüdür. Unutma, unutma ceddin vatanı. Kurdular bize vatanı, uğrunda şehit yatanı. Gün büyük zafer günüdür. Zafer günüdür. Yakındır günü gelecek, tüm cihan bunu bilecek. Haçlıyı kökten silecek, gün büyük zafer günüdür. Ağarsın artık ufuklar, dardır bize bu topraklar. Doğacak kutlu şafaklar, gün büyük zafer günüdür.

aynı kan. Zafer aşkıyla sen de yan. Gün büyük, zafer gün, zafer günüdür. Türkmen oğlu kan ekerim, burçlara sancak dikerim, Yezid kanını dökelim, gün büyük, gün büyük zafer günü.

sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun enserin imbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda hey hatlarla, sözden senden kaçıyorum dolu dizgin hatlarla.

sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun en serin imbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla. Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Öldür bendeki beni, sonra dirilt kendini. Çarpsam kara sevdayı en azından 100

şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki nemsin. Bazen kız kardeşimsin, bazen öpöz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin. Eksilmeyen çilemsin. Orada ufuk çizgim, burada yanım yöremsin. Beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin. Çaresizim.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Ayracı.

0: O gel Yusuf, gel, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çalışıyordunuz herhalde, rahatsız etmeyeyim ben.
0: Ne rahatsızlığı Yusuf? Gel şöyle, oturalım biraz. Dur, hemen şu kitapları alayım şuradan. Tozluymuş bunlar da. Buyur Yusuf, buraya oturabilirsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Nasılsın? Neler yapıyorsun?
1: İyiyim. Evde tercüme yapıyordum bu aralar. Birkaç iş almıştım. Bazı resmi evrakların tercümeleri. Onları bu hafta bitirmem gerek. Benim için biraz sıkıcı ama ne diyorsunuz? Ekmek parası işte.
0: Öyle Yusuf. Ne yapacaksın? Hayat böyle. Çalışmak gerek.
1: Ama sizin işiniz çok güzel. Sürekli kitaplar arasındasınız. Ben de böyle sizin gibi kitaplar arasında olmak isterdim.
0: Olursun inşallah Yusuf. Kitaplar arasında olmak güzeldir. Kitaplar insanı yaşlandırmaz, büyütür. Bitirdin mi gün doğmadığını?
1: Bitirdim. Çok güzeldi. Ama biraz daha bende kalsın istiyorum. Hem sonra size soracağım şeyler de var.
0: Tabii, tabii Yusuf. Kalsın sende, tabii. Ne zaman istersen sorabilirsin. Ben buradayım, hep biliyorsun.
1: Teşekkür ederim. Duvardaki şu resim çok güzelmiş. Yoksa karikatür mü?
0: Hangisi?
1: Şu siyah beyaz olan. Hani ay bir ip yumağı da kadın pencerenin önünde o yumağın ipiyle bir şeyler örüyor.
0: Ha, onu diyorsun. O ne bir resim ne de bir karikatür. O bizim sık sık kararan, karartılan, dünyamıza kandil olan, kandilin ışığıyla karanlığa hakikati nakşeden, bir iz sürücünün belleğimize çizgi diye bıraktığı hikmet parçalarından yalnızca birisi. Şimdi biraz zor senin için. Ama zamanla anlayacaksın Yusuf. Gördükçe, duydukça, okudukça anlayacaksın. Sonra belki sen bana anlatırsın benim kaçırdıklarımı. Bu benim çok sevdiğim bir çizgidir. Hasan Aycı'nın çizgileri. 38 yıldır önümüze ışık tutuyor. Yolumuzu görebilelim diye. Kandil dedim ya demin. 38 yıldır sönmeyen bir kandil düşün. Hep yanıyor, hiç bitmiyor. Aynı 70 yıldır yanan Sezai Karakoç gibi. 700 yıldır yanan Yunus gibi ve birçokları gibi. Hakikatin iz sürücüleri onlar. Yani karartılan dünyaya sürekli kandiller gönderiyor Allah. En başından beri böyle bu. Biz o iz sürücülerinin izini sürebilirsek ne âlâ.
1: Siz onların izini sürün, ben de sizin.
0: Çok incesin Yusuf ama sen onların izini sürmeye başladın. Çoktan başladın bile. Marrakeş'ten buraya Yunus'un peşine gelen sen değil misin?
1: Evet, öyle oldu biraz. Şimdi düşününce...
0: O zaman boş durmak yok Yusuf. Okumaya, görmeye, dinlemeye, yazmaya ve iz sürmeye devam. Her şeyde, her yerde, her zamanda böyle hakikat varken... parçaları bulmak, biriktirmek, birleştirmek ve sevmek, istemek lazım. Yola çıkmak, her daim yolda olmak lazım. Soluk soluğa koşmak değil... Altımızdaki ayak bastığımız yeri, üstümüzdeki uçsuz bucaksız göğü, arasındakileri ve içimizdekileri görüp dinleyerek yürümek lazım. Gel şimdi seninle yolculuğa çıkalım.
1: Şimdi mi?
0: Evet evet şimdi.
1: Nereye gideceğiz?
0: Yol götürür bizi Yusuf. Nereye götürürse oraya gideceğiz.
1: Nasıl olacak peki?
0: Gözünü kapat ve müziği dinle.

0: Rauf seni nereye götürdü Yusuf? Beğendin mi müziği?
1: Çok, çok beğendim.
0: Bana öyle geliyor ki yolculuğu anlatıyor. Hatta yolculuğun kendisi bu müzik. Masar, ne demek acaba? Ne güzel şarkı değil mi?
1: Evet, çok güzel. Kim bunlar? Ben daha önce hiç dinlemedim bu müziği.
0: Bunlar Cubran üçlüsü. Üç Filistinli kardeş. Samir, Adnan ve Wissam. Ut çalıyor bize üç udi. Söyle bakalım Yusuf. Onları yola koyan neydi?
1: Hakikat.
0: Onlar da hakikatin izini sürüyorlar. Herkesin bir macerası var Yusuf. Herkesin yolu menzili var. Bak nereden nereye geldik. Bana duvarda asılı bir çizgiyi sordun. O çizgi bize kandil oldu. Işığın izini sürdük. Rüzgarın sesini duyduk. Kandil yolumuzu aydınlattı. Işığı rüzgar kıpırdattı. Çizgilerle sesler birleşti. Yolumuz belirginleşti.
1: Şimdi sırada ne var?
0: Madem duvardaki çizgiyi gördün ve bizi buralara sürükledin, şiire yaklaşmışız demektir. Bu çizgiyi görünce benim aklıma kim gelir bilir misin?
1: Kim?
0: Bizim garip çelebimiz Asaf Halet. Aynı masallarla, tekerlemelerle, efsanelerle, dinlerle, inançlarla, muhterem zatlarla, şiirlerle, resimlerle, musikilerle ve daha nice güzel şeylerle örülü koca bir yumak gibi düşün. Tarih boyunca dünyada olanlara şahit olup dünyanın etrafında dönerken tüm güzelliklerin kendisine yansıdığı ve onları kendi yüzeyinde biriktiren bir yumak. İşte Asaf Halet bir yumağa dönüşen aydan bizlere giyebileceğimiz ve bizi ısıtacak yeni ve güzel kazaklar, atkılar, bereler, hırkalar ören ve örerken de masallar anlatan, o masallara kendinden bir şeyler katıp insanları heyecanlandıran tatlı bir nine gibidir. Biz bu kazakları giyer, hatırlar ve ısınırız.
1: İnsanları ne güzel anlatıyorsunuz. Siz birisini böyle anlatınca ben de çok merak ediyorum. Asaf Halet kim?
0: Asaf Halet... bak bakalım. Burada ne var?
1: Om Mani Padme Hum. Asaf Halet Çelebi.
0: Asaf Halet'in şiirleri. Şimdi al bu kitabı Yusuf. Çok şaşıracaksın. Dedim ya, bizim garip çelebimizdir o. Om Mani Padme Hum'u oku. Bir dahaki geldiğinde konuşalım.
1: Olur, çok sevinirim.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Ünlü Osmanlı hattatları. Şeyh Hamdullah. Şeyh Hamdullah 930 yılında Amasya'da doğdu. Osmanlı hat ekolünün kurucusu olarak bilinir. Hattatların kıblesi ve kutbu, okçuların şeyhi unvanlarıyla tanınır. Hayatı hakkında fazla bir bilgi yoktur. Mezarı İstanbul Üsküdar'dadır. Ahmet Karahisari 1468 yılında Afyon Karahisar'da doğdu. Osmanlı İmparatorluğu'nun en parlak dönemleri olan Sultan Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında yaşadı. Esedullah Kirmani'den hattı öğrendi. Celî ve Sülüs yazıda usta oldu. Müsenna, Aynalı Yazı adı verilen levhalar yazdı. 6 çeşit yazıyı çok ustaca yazdığı için kendisine Yakut-i Rum, Rum diyarının Yakut'u denildi. Kanuni Sultan Süleyman için büyük boyda bir Kur'an-ı Kerim yazdı. Su Yolcuzade Mustafa 1619'da doğdu. İlk önce Dede ismiyle bilinen bir hattattan ders aldı.

0: icazet aldı. Sultan 4. Mehmet devrinin seçkin hattatlarından oldu. 1686'da vefat etti. Mezarı Eyüp Sultan'dadır. Hafız Osman 1642 tarihinde doğdu. Temel yazı stilinde Şeyh Hamdullah'tan sonra en büyük atılımı o yaptı. Derviş Ali ve Su Yolcuzade gibi önemli hattatlardan ders aldı. 1698'de öldü. Yedi Kuleli Seyit Abdullah 1670'te İstanbul'un Yedikule semtinde doğdu. Soyu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den geldiği için imzalarında Seyit kelimesini kullandı. 17 yaşındayken Hafız Osman'dan ders aldı. 40 ay sonra icazetini aldı. Pek çok yazı yazdı, pek çok öğrenci yetiştirdi. Sultan 3. Ahmet'in emriyle Topkapı Sarayı'nda hat hocası oldu. 1731 yılında öldü. Mustafa Rakım Efendi. Mustafa Rakım Efendi 1758'de doğdu. Babası Mehmet Kaptan'dır. İlk mektebi bitirdikten sonra İstanbul'a geldi. İstanbul'da hat sanatını öğrendi ve icazet aldı. Daha sonra hafız oldu ve müderrislik yaptı. Ayrıca resimle ilgilendi. Padişah 3. Selim'in resmini yaptı. Bu resimden sonra ona tuğrakeşlik ve sikke ressamlığı görevi verildi. Padişah 2. Mahmud'a hat dersi verdi, 1826'da öldü.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temsil etti. Taraflar işbirliği ve karşılıklı ziyaretler konusunda adımları değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Savunma Bakanı Kasra ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Körfez'deki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Forumda ikili ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani Ahmet El Zeyduni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı olduğunu söyledi.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu Tuğgeneral Hardal Ahmet Diyub'u yakaladığını açıkladı. Diyub, Dere Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olarak sivillere yönelik hak ihlalleri ve sistematik kimyasal saldırıların koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Bakanlık, zanlının soruşturma tamamlandıktan sonra yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Suriye Eğitim Bakanı Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Müçteba ile görüştü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Talip Muhtar Müçteba ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirme ve öğrencilerin becerilerini artıracak ortak projeler ele alındı. Moritanya Büyükelçisi Müçteba, Suriye ile eğitim işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Türk şirketi Bumaco, İdlib'de serbest bölge projesi için mütabakat saptı imzaladı. Türk şirketi Bumaco, Suriye'de İdlib'de yap işlet devret sistemiyle serbest bölge inşaatı ve işletme projesi için mütabakat saptı imzaladı. İmza törenine İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ve Türkiye Cumhuriyeti Hatay İli Vali Yardımcısı Alper Arın Yılmaz da katıldı. Projenin ekonomik aktiviteyi canlandırması, yatırımları çekmesi ve istihdam yaratması hedefleniyor.

Trump duyurdu Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu. Trump, talebin kendisinden geldiğini belirterek ateşkesin her iki ülkeden bin esirin takasını içerdiğini söyledi. Başkan Trump, bunun uzun süren savaşın sonunun başlangıcı olmasını umut ettiğini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552-799-4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz.

Türkmenlerin Halep'e gelişleri. Selçukluların 1040 yılında kazandıkları Dandadakan Savaşı'ndan sonra devletin asıl gücünü meydana getiren Türkmenler veya diğer adıyla Oğuzlar dalgalar halinde yurt tutmak üzere Ön Asya'ya intikal ederken birçok Türkmen boy ve oymakları da 1063 yılından itibaren bugünkü Suriye'ye girerek kendi hayat şartlarına uyabilecek bölgeleri vatan edinmişlerdir. Suriye'de ilk Türkmen yerleşmesi daha ziyade Halep ve Laskiye şehirleriyle bunların kuzeyindeki bölgede olmuştur.

Suriye'ye yönelik Türkmen göçleri Anadolu Selçuklu ordusunun Köse Dağı'da 1243 yılında Moğollara mağlup olmasından sonra da devam etmiş. Anadolu'da nizamları bozulmuş olan bazı Türkmen boyları buraya göçmüşlerdir. Bu zamanda 40 bin çadırlık büyük bir Türkmen topluluğu Halep bölgesine gelerek yerleşmişlerdir. Bunların kışlığı Suriye'nin kuzeyi, yaylakları ise Maraş Uzun Yayla ve Sivas'a kadar uzanıyordu. Suriye'nin kuzey kesimleri tam manasıyla bir Türkmen yurdu haline gelmiş ve bunların Türkmen ilinin tarihi yapısına uygun şekilde Bozok ve Üçok teşkilatını da muhafaza etmişlerdir.

Halep Türkmenlerinin idari ve hukuki teşkilatları. Türkmen ili veya ulus adı altında alınan muhtelif gruplara ayrılmışlardı. Bu illerin bazıları Osmanlı Devleti tarafından istiklallerine son verilen eski siyasi camiaların kalıntıları olup onların adlarıyla anılıyorlardı. Osmanlı topraklarında yaşayan Türkmen illerinin başında Halep Türkmenlerini saymak lazımdır. Çünkü bu il diğer illerin teşekkülünde önemli bir rol oynamıştır. Hatta bu sebeple onun hakkında Türkmen uluslarının anası tabiri kullanılabilir. Zira Oğuzların çoğu bu il arasında bulunuyordu.

Edeb Türkmenleri ili, adını taşıdığı ilin batı veya kuzey tarafında yaşıyordu. Alev'e bağlı kabilelerin bir kısmı, şubeleri eskiden beri Sivas tarafında, yayla dağa çıkarlar ve orada Dulkadirli, Zülkadirli teşekkürleriyle birlikte yeni ili teşkil ederlerdi. Yine onlara mensup bir kısım cemaatler de Bozulus'un Şam Türkmenleri kolunu meydana getirmişlerdir.

Ankara'dan annesi Atik Valide Sultan'ın, yani Nurbanu Sultan'ın Üsküdar'da yaptırdığı cami vakfının insanları olduklarından, bunlar Üsküdar Türkmeni adıyla da anılmışlardır. Yeni ili oluşturan Halep Türkmenlerine burada yaban eri boyu denilmektedir. Bunlar Halep bölgesinden, yani yabandan veya dışarıdan geldikleri için bu şekilde adlandırılmışlardır.

Ermenileri genellikle akraba veya cemaatin adını taşıyanlardan meydana geliyordu. Ve bu cemaatler ve akrabalar bey tarafından idare olunuyordu. Aşiret reisi olarak adlandırılan beyler, cemaat içerisinde cesaretli, mali kudreti, doğruluğu ile tanınan kimseler arasından seçim yolu ile iş başına gelirlerdi. Bu seçim devlet tarafından tasdik edildikten sonra onlara bir beylik buyruğu gönderilirdi. Yönetimde acizlik gösterdikleri veya kendisine bağlı olan aşiretlere zulmettikleri zamanlarda devletin bunları görevden alma yetkisi de vardı.

gelen kişi genellikle ırsi bir kurum olduğu ve beyliğin ırsi olarak intikal ettiği akrabaların, ailesinin yanı sıra bir torun grubunun mevcudiyeti de görülmektedir. Bunlar konar göçer idareciler ile beraber bir ayrıcalık teşkil ediyorlardı.

Halep Türkmen toplulukları cemaat olarak ifade edilen halka ayrılmıştı ve bu cemaatin başında devlet görevlisi vardı. 16. yüzyılda devlet görevlileri halka Türkmen kadısının veya Türkmen emininin makamı ile atanırdı.

Devlet görevlilerinin Türkmen Voyvodası'nın makamı ile tayin edildikleri görülmektedir. Eğer halkı idarede başarılı olamazlarsa ve vergi toplamada ihmalleri görülürse, halkın şikayetleri ve has voyvodalarının bu durumu onaylamalarını

ile görevlerinden alınarak yerlerine daha uygun birisi seçilirdi. Devlet görevlilerinin cemaatin ileri gelenleri tarafından da atandıkları Dulkadirli yasalarında adı geçse de bu husus kesin bir şekilde anlaşılmış değildir. Fakat devlet görevlileri hakkında halk ahalisinin kefaletleri lazım olduğu gibi kanunen tayin edilmiş olan vergilerini has voyvodalarına vermeyi kabul etmeleri de şarttı. Bundan sonra daha ziyade hükümet tarafından kabul edildiğine dair bir buyruk gönderiliyordu.

0: Azerbaycan'a. Kızlar elinde xınadan çadır piyan yana, bahar necə yaraşır Azerbaycan'a.
1: Alkışlar, bravo. Çok sağ ol. Davide bizdeyi. Wow.

Gördün mü kalbim? Hep mutlu sonla bitmiyormuş aşk hikayeleri. Sevgili geldiğin kalpten sevgilisiz de gidilirmiş. Hani bazen denk gelirdik ayrılık şarkılarına. İkimiz de kızardık. Kim yazar bunları? Kim dinler? Anlamazdık. Hadi kalk gidelim artık. Biraz sen ağlarsın, biraz da ben. Kendimize kızarız. Birimizin gözyaşlarına gidiyoruz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temsil etti. Taraflar işbirliği ve karşılıklı ziyaretler konusunda adımları değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Savunma Bakanı Kasra ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebukasra ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Körfez'deki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Forumda ikili ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani Ahmet El Zeyduni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı olduğunu söyledi.

Suriye İçişleri Bakanlığı Devrik Rejim'in üst düzey istihbarat sorumlusu yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı Devrik Rejim'in üst düzey istihbarat sorumlusu Tuğgeneral Hardal Ahmet Diyub'u yakaladığını açıkladı. Diyub, Dere Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olarak sivillere yönelik hak ihlalleri ve sistematik kimyasal saldırıların koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Bakanlık, zanlının soruşturma tamamlandıktan sonra yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Suriye Eğitim Bakanı Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Müçteba ile görüştü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Talip Muhtar Müçteba ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirme ve öğrencilerin becerilerini artıracak ortak projeler ele alındı. Moritanya Büyükelçisi Müçteba, Suriye ile eğitim işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Türk şirketi Bumaco, İdlib'de serbest bölge projesi için mütabakat saptı imzaladı. Türk şirketi Bumaco, Suriye'de İdlib'de yap işlet devret sistemiyle serbest bölge inşaatı ve işletme projesi için mütabakat saptı imzaladı. İmza törenine İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ve Türkiye Cumhuriyeti Hataylı Vali Yardımcısı Alper Arın Yılmaz da katıldı. Projenin ekonomik aktiviteyi canlandırması, yatırımları çekmesi ve istihdam yaratması hedefleniyor.

Trump duyurdu, Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu. Trump, talebin kendisinden geldiğini belirterek ateşkesin her iki ülkeden bin esirin takasını içerdiğini söyledi. Başkan Trump, bunun uzun süren savaşın sonunun başlangıcı olmasını umut ettiğini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Radyomuzun sesi Yurt FM.
1: Hepinize her şeyin en güzelini getirsin. Her şey gönlünüzce olsun, her şey dilediğinizce olsun, her şey her zamankinden daha yüce olsun. Her zaman olduğu gibi hepinize en engin sevgilerimi, en derin hürmetlerimi arz ediyorum. Lütfen kabul buyurunuz efendim. Sağ olunuz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Zeki Müren'in seslendirdiği Beklenen şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Sezen Aksu'nun seslendirdiği Kaybolan Yıllar şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Barış Manço'nun seslendirdiği Dereboyu Kavaklar şarkısı.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temsil etti. Taraflar işbirliği ve karşılıklı ziyaretler konusunda adımları değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Ulaştırma Bakanı Kasra ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Körfez'deki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Forumda ikili ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani Ahmet El Zeyduni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı olduğunu söyledi.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu Tuğgeneral Hardal Ahmet Diyub'u yakaladığını açıkladı. Diyub, Dere Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olarak sivillere yönelik hak ihlalleri ve sistematik kimyasal saldırıların koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Bakanlık, zanlının soruşturma tamamlandıktan sonra yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Suriye Eğitim Bakanı Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Müçteba ile görüştü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Talip Muhtar Müçteba ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirme ve öğrencilerin becerilerini artıracak ortak projeler ele alındı. Moritanya Büyükelçisi Müçteba, Suriye ile eğitim işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Türk şirketi Bumaco, İdlib'de serbest bölge projesi için mütabakat saptı imzaladı. Türk şirketi Bumaco, Suriye'de İdlib'de yap işlet devret sistemiyle serbest bölge inşaatı ve işletme projesi için mütabakat saptı imzaladı. İmza törenine İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ve Türkiye Cumhuriyeti Hatay İli Vali Yardımcısı Alper Arın Yılmaz da katıldı. Projenin ekonomik aktiviteyi canlandırması, yatırımları çekmesi ve istihdam yaratması hedefleniyor.

Trump duyurdu Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu. Trump, talebin kendisinden geldiğini belirterek ateşkesin her iki ülkeden 1000 esirin takasını içerdiğini söyledi. Başkan Trump, bunun uzun süren savaşın sonunun başlangıcı olmasını umut ettiğini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM

üzerinde kahramanlarım, kurşun askerlerim, oyuncaklarım. Seni güzellerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken çok

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temsil etti. Taraflar işbirliği ve karşılıklı ziyaretler konusunda adımları değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Savunma Bakanı Kasra ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebukasra ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Körfez'deki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Forumda ikili ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani Ahmet El Zeyduni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı olduğunu söyledi.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu Tuğgeneral Hardal Ahmet Diyub'u yakaladığını açıkladı. Diyub, Dere Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olarak sivillere yönelik hak ihlalleri ve sistematik kimyasal saldırıların koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Bakanlık, zanlının soruşturma tamamlandıktan sonra yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Suriye Eğitim Bakanı Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Müçteba ile görüştü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Talip Muhtar Müçteba ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirme ve öğrencilerin becerilerini artıracak ortak projeler ele alındı. Moritanya Büyükelçisi Müçteba, Suriye ile eğitim işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Türk şirketi Bumaco İdlib'de serbest bölge projesi için mütabakat saptı imzaladı. Türk şirketi Bumaco Suriye'de İdlib'de yap işlet devret sistemiyle serbest bölge inşaatı ve işletme projesi için mütabakat saptı imzaladı. İmza törenine İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ve Türkiye Cumhuriyeti Hatay İli Vali Yardımcısı Alper Arın Yılmaz da katıldı. Projenin ekonomik aktiviteyi canlandırması, yatırımları çekmesi ve istihdam yaratması hedefleniyor.

Trump duyurdu Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu. Trump, talebin kendisinden geldiğini belirterek ateşkesin her iki ülkeden bin esirin takasını içerdiğini söyledi. Başkan Trump, bunun uzun süren savaşın sonunun başlangıcı olmasını umut ettiğini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

çiğdem çiçekleri açar dağlarda. Salkım salkım üzümleri bağlarda. Türkmen'e yurt olmuş bütün çağlarda. Bir başkadır benim çoban bey sevdam.

içimde yatar çoban bey sevdası. Düğünlerde havşe, Türkmen ovası. Dillerde türküler, barak havası. Bir başkadır benim.

yiğitler dolaşır her bir yanında. Davar güderdik Toyran yolunda. Asalet akar Türkmen kanında. Bir başkadır benim çoban Behzat.

can verilirdi Türkmen eli uğruna. Yolmaya giderdik mayın boyuna. Şıhanlı Ali adanmıştı Allah yoluna. Bir başkadır benim çoban bey sevdalı.

Adil Şandan Çoban Bey'i sorarsan, Ali Silov Keş Ahmet Muhtar Xallodan, Daşlıq Oxuf yolu Büyük Oqdan, Bir başqadır benim Çoban Bey sevdam, Bir başqadır benim Çoban Bey sevdam.

Eğlenmek mi istiyorsun Kurtuluş? Kardeşin izle o zaman. Gönül meyhanesinde

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Türk Sineması.
1: Türk sinemasının tarihi. 1950'lerden sonra Yeşilçam sineması Türk sinemasının simgesi olur. Yeşilçam sinemasıyla Türkiye'de film anlayışı değişir. Aristofanos'taki Rus abidesinin yıkılışı Türk sinema tarihinin ilk filmidir. Bu filmi Fuat Özkınay çekmiştir. Özkınay Türkiye'nin ilk Türk sinemacısıdır. Yönetmen Himmet Ağa'nın İzdivacı adlı Türk sinemasının ilk tematik filmini de çekmiştir. Muhsin Ertuğrul Türkiye'deki en önemli sinemacıdır. 1922'den 1939'a kadar birçok filmi ilk o yapmıştır. Bu ilk filmler orijinal değildir. Filmlerde yabancı filmlerin etkisi fazladır. Muhsin Ertuğrul'un ilk filmleri. Halıcı Kız, Türkiye'deki ilk renkli filmdir. Aysel Bataklık Dam'ın Kızı. Muhsin Ertuğrul'un bu filmi Türk sinemasının ilk köy filmidir. Bu filmin senaryosu ünlü şair Nazım Hikmet'e aittir. İstanbul Sokakları, Türkiye'deki ilk sesli filmdir. Muhsin Ertuğrul, İstiklal Savaşı ile ilgili Bir Millet Uyanıyor filmini çekmiştir. Bu film Türk sinemasındaki ilk tarihi filmlerden biridir. Muhsin Ertuğrul, tiyatro türlerini de sinemaya taşımıştır. Sinemaya müzikli güldürü ve operet türlerini aktarmıştır. Türk sinemasının ilk yıllarında tiyatronun etkisi fazladır. Bu yılları Muhsin Ertuğrul temsil eder. Ömer Lütfi Akat, Osman Seden ve Atıf Yılmaz sinemayı tiyatronun etkisinden kurtarmak istemişlerdir. Ve bu yönetmenler sinema sanatını Türk sinemasına getirmişlerdir. Muhsin Ertuğrul sinemasından bir süre sonra Beyoğlu'nda Yeşilçam sineması ortaya çıkmıştır. 1950'lerden sonra Yeşilçam sineması Türk sinemasının simgesi olmuştur. Yeşilçam sinemasıyla Türkiye'de film anlayışı değişmiştir. Sinemacılar filmleri ticari amaçla çekmeye başlamıştır. Filmler teknik ve estetik açıdan ilkel olmalarına rağmen geleneksel Türk gösteri sanatlarına dayanmıştır. Hikayeler yabancı sinemaların etkisinden uzaktır. Yeşilçam sineması sinemanın topluma yayılmasını sağlamıştır. Bu sinema Türk insanını, onun hikayelerini kullanmıştır. 1960'larda Sami Şekeroğlu ile Sabahattin Gerçek Türkiye'nin ilk sinema kulübünü kurmuştur. Kulübün adı Sinema 7'dir. 1963'te yönetmen Metin Erksan'ın Susuz Yaz filmi Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazanmıştır. Bu Türkiye'nin ilk uluslararası film ödülüdür. 1964 yılında Türkiye'nin en önemli yönetmenlerinden Halit Refik, en önemli filmlerinden üçünü yapmıştır. Gurbet Kuşları, İstanbul'un Kızları, Şehrazat. 1960'larda Devlet Film Arşivi çalışmalarına başlamıştır. 1970'li yılların ortalarında Türk sineması zor günler geçirmiştir. Bu yıllarda Türk sineması televizyon ve yabancı sinemalarla yarışamamıştır. Filmlerin sayısı gittikçe azalmıştır. 1980'lerin başında arabesk filmleri ortaya çıkmıştır. Bu filmlerde şarkıcıların hayatları vardır. Bu yıllardaki siyasi olaylar yüzünden film sayısı iyice azalmıştır. 80'lerin ortalarında sinemacılar siyasi filmler ve kadın sorunları ile ilgili filmler çekmiştir. Türk sinemasında 1990'larla birlikte bireysel konular öne çıkmıştır. Bu dönemde daha çok karakterlerin iç sıkıntıları anlatılmıştır. 1990'larda yeni sinema ortaya çıkmıştır. Özellikle yönetmen sineması gelişmiştir. Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz ve Semih Kaplanoğlu gibi yönetmenler 1990'lı yıllarla birlikte ortaya çıkmıştır ve dünyanın çeşitli festivallerinden ödüller almışlardır.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temsil etti. Taraflar işbirliği ve karşılıklı ziyaretler konusunda adımları değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Savunma Bakanı Kasra ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebukasra ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Körfez'deki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Forumda ikili ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani Ahmet El Zeyduni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı olduğunu söyledi.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu Tuğgeneral Hardal Ahmet Diyub'u yakaladığını açıkladı. Diyub, Dere Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olarak sivillere yönelik hak ihlalleri ve sistematik kimyasal saldırıların koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Bakanlık, zanlının soruşturma tamamlandıktan sonra yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Suriye Eğitim Bakanı Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Müçteba ile görüştü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Talip Muhtar Müçteba ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirme ve öğrencilerin becerilerini artıracak ortak projeler ele alındı. Moritanya Büyükelçisi Müçteba, Suriye ile eğitim işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Türk şirketi Bumaco, İdlib'de serbest bölge projesi için mütabakat saptı imzaladı. Türk şirketi Bumaco, Suriye'de İdlib'de yap işlet devret sistemiyle serbest bölge inşaatı ve işletme projesi için mütabakat saptı imzaladı. İmza törenine İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ve Türkiye Cumhuriyeti Hatay İli Vali Yardımcısı Alper Arın Yılmaz da katıldı. Projenin ekonomik aktiviteyi canlandırması, yatırımları çekmesi ve istihdam yaratması hedefleniyor.

Trump duyurdu, Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu. Trump, talebin kendisinden geldiğini belirterek ateşkesin her iki ülkeden bin esirin takasını içerdiğini söyledi. Başkan Trump, bunun uzun süren savaşın sonunun başlangıcı olmasını umut ettiğini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler.
2: Merhaba, ben dünyanın en ilginç ağaçlarından biriyim. En fazla 10 metre uzuyorum. Yapraklarım hiç dökülmüyor. Meyvelerim önce beyaz bir çiçek gibi oluyor, sonra olgunlaşıyor ve mor bir renk alıyor. Meyvelerim gövdemde yetişiyor. Bu en ilginç özelliğim. İnsanlar yaz mevsiminde onları topluyor. Benim için festival de düzenliyorlar. Bilin bakalım, ben kimim?
1: Bu ağaç jabuticaba. Diğer adı Brezilya ağaç üzümü. Sadece Güney Amerika bölgesinde, Brezilya, Paraguay ve Arjantin'de yetişiyor. Bil bakalım. Bitkiler. Bil Bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.
2: Ben çok büyük bir hayvanım. Sadece balina benden daha büyük. Uzun bir burnum var. Buna hortum diyoruz. Hortumumun iki yanında uzun dişlerim var. Dünyanın en uzun dişleri benim. Boyum 5 metre, kilom 5 ton. Bil bakalım, ben kimim?
1: Bu canlıyı tanıdınız mı? Evet evet, doğru bildiniz. Bu hayvanın adı fil. Filler Sahra Altı Afrika ile Asya kıtasının bazı bölgelerinde yaşıyor. Filler uzun hortumlarını birçok iş için kullanıyor. Onunla nefes alıyor, kokluyor, dokunuyor, tutuyor ve ses çıkarıyorlar. En önemlisi de bu hortumla 350 kilo ağırlığı kaldırıyorlar. Bil bakalım, hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temsil etti. Taraflar işbirliği ve karşılıklı ziyaretler konusunda adımları değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Savunma Bakanı Kasra ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebukasra ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Körfez'deki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Forumda ikili ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani Ahmet El Zeyduni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı olduğunu söyledi.

üst düzey istihbarat sorumlusu yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu Tuğgeneral Hardal Ahmet Diyub'u yakaladığını açıkladı. Diyub, Dere Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olarak sivillere yönelik hak ihlalleri ve sistematik kimyasal saldırıların koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Bakanlık, zanlının soruşturma tamamlandıktan sonra yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Suriye Eğitim Bakanı Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Müçteba ile görüştü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Talip Muhtar Müçteba ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirme ve öğrencilerin becerilerini artıracak ortak projeler ele alındı. Moritanya Büyükelçisi Müçteba, Suriye ile eğitim işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Türk şirketi Bumaco, İdlib'de serbest bölge projesi için mütabakat saptı imzaladı. Türk şirketi Bumaco, Suriye'de İdlib'de yap işlet devret sistemiyle serbest bölge inşaatı ve işletme projesi için mütabakat saptı imzaladı. İmza törenine İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ve Türkiye Cumhuriyeti Hatay İli Vali Yardımcısı Alper Arın Yılmaz da katıldı. Projenin ekonomik aktiviteyi canlandırması, yatırımları çekmesi ve istihdam yaratması hedefleniyor.

Trump duyurdu Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu. Trump, talebin kendisinden geldiğini belirterek ateşkesin her iki ülkeden bin esirin takasını içerdiğini söyledi. Başkan Trump, bunun uzun süren savaşın sonunun başlangıcı olmasını umut ettiğini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Mutfaktayım ay kızım. Sana sürprizim var. Çok beğeneceksin.
1: Yanına geliyorum o zaman.
2: Gözlerini kapat ay kızım. Sürpriz bozulmasın.
1: Anlaştık.
2: Şimdi gözlerini aç ay kızım.
1: Açıyorum. Aa! Bu mutfağın haline Keloğlan.
2: Sana kek yaptım ay kızım.
1: Ah Keloğlan, yine her yeri batırdın.
2: Eve geç gelirim suç. Evde sana kek yapıyorum. Yine suç ya.
1: Kek yapmana tabii ki sevindim. Ama çikolatayı mikrodalga fırında veya ocakta eritmeyelim. Çünkü erittiğimiz kap sonrasında zor yıkanır.
2: Ben yıkarım ay kızım. Sen yorulma.
1: Bence daha temiz bir yöntem deneyelim. Sen de yorulma, ben de.
2: Ne yapalım peki? Hazır mı alalım?
1: Bir kap içine az miktarda ılık su hazırlayalım. Eritmek istediğimiz çikolatayı ağzı kilitli bir poşete koyalım.
2: Ha, sonra da poşetin ağzını kapatalım ve ılık suyun içine batıralım. Değil mi?
1: Ya.
2: O zaman çikolata birkaç dakika içinde erir ve kullanmaya hazır hale gelir.
1: İşte bu kadar.
2: Bir akıl iyidir ama iki akıl daha da iyidir.

0: Keloğlan ve Aykız'la faydalı bilgiler. Keloğlan ve Aykız'la faydalı bilgiler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temsil etti. Taraflar işbirliği ve karşılıklı ziyaretler konusunda adımları değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Savunma Bakanı Kasra ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebukasra ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Körfez'deki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Forumda ikili ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani Ahmet El Zeyduni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı olduğunu söyledi.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu Tuğgeneral Hardal Ahmet Diyub'u yakaladığını açıkladı. Diyub, Dere Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olarak sivillere yönelik hak ihlalleri ve sistematik kimyasal saldırıların koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Bakanlık, zanlının soruşturma tamamlandıktan sonra yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Suriye Eğitim Bakanı Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Müçteba ile görüştü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Talip Muhtar Müçteba ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirme ve öğrencilerin becerilerini artıracak ortak projeler ele alındı. Moritanya Büyükelçisi Müçteba, Suriye ile eğitim işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Türk şirketi Bumaco, İdlib'de serbest bölge projesi için mütabakat saptı imzaladı. Türk şirketi Bumaco, Suriye'de İdlib'de yap işlet devret sistemiyle serbest bölge inşaatı ve işletme projesi için mütabakat saptı imzaladı. İmza törenine İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ve Türkiye Cumhuriyeti Hatay İli Vali Yardımcısı Alper Arın Yılmaz da katıldı. Projenin ekonomik aktiviteyi canlandırması, yatırımları çekmesi ve istihdam yaratması hedefleniyor.

Trump duyurdu Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu. Trump, talebin kendisinden geldiğini belirterek ateşkesin her iki ülkeden bin esirin takasını içerdiğini söyledi. Başkan Trump, bunun uzun süren savaşın sonunun başlangıcı olmasını umut ettiğini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Hacivat ve Karagöz'le Atasözlerimiz.
2: Of ya halk, gönül verdik perdeye dost. Başlayan bir gazeldir, hüner değilse de dünyaya gelmez.

0: gede salmadan açmayı bilme dedir. Ah efendim, ne olurdu şu dört köşe perdede bana da bir arkadaş olsa, eli temiz, yüzü temiz, sözleri tatlı.
1: Hoş geldin keçi suratlı.
0: Geliversene şu meydana. O söylese ben dinlesem. Efendim, haddim olmayarak bendeniz söylesem. Bizi seyreden dostlar gülseler, eğlenseler. İş neymiş diyelim? İşimizi Mevlam rast getire. Gelse o çeşmi siyahım, handeler peyda olur.
1: Bıy bıy bıy bıy bıy. Acıbat, hayırdır yahu? Salam okuyorsun.
0: Ah, bana bir eğlence medet.
1: Allah versin, hadi başka kapıya.
0: Yar bana bir eğlence.
1: Hacı Cavcav, aşağıya girirsem gösteririm sana eğlenceyi.
0: Yar bana bir eğlence.
1: Ne yapayım? Ne olacak?
0: Canım efendim, serpuş almıştım.
1: Sarhoş oldunsa bana ne?
0: Canım sarhoş değil, serpuş serpuş.
1: İyi yahu, ondan da bana ne?
0: Yahu öyle mi derler?
1: Ya nasıl derler?
0: Güle güle giy, başında paralansın derler.
1: Peki, güle güle giy, başında paralansın.
0: Dönüşte odun deposunun önünden geçiyordum. Bari birkaç çeki de odun alayım dedim. Aldım, eve gönderdim.
1: Güle güle, başında paralansın.
0: Ya sus, bu serpuş değil, odun aldım, odun.
1: İyi ya, güle güle işte, başında paralansın.
0: Canım efendim, öyle denmez.
1: Ya ne denir?
0: Güle güle yak, otur da külüne bak denir.
1: Peki, güle güle yak, otur da külüne bak.
0: Derken efendim, geçen günkü yağmur nasıl yağdı mübarek? Şiddetinden evin kiremitleri filan kırılmış. Bütün yağmur suyu evin içine akmış. Bari bir iki dülger çağırayım da hem çatıyı aktarsınlar hem de evi elden geçirsinler dedim. Velhası kelam evi bir güzel yaptırdım.
1: Güle güle yak, otur da külüne bak.
0: Aman ne yaptın birader?
1: Güle güle yak, otur da külüne bak.
0: Canım efendim, öyle demezler.
1: Ya ne denir?
0: Oh oh, maşallah, pek memnun oldum. Güle güle oturunuz, içinden hiç eksik olmayınız.
1: Oh oh, maşallah, pek memnun oldum. Güle güle oturunuz, içinden hiç eksik olmayınız.
0: Eksik olma kara gözüm. Derken efendim, evimin tamir edildiğini gören alacaklardan biri, Hacıbat zenginleşmiş de ev yaptırıyor, gidip alacağımı isteyeyim diye para almaya geldi. Benim param tükendiğinden alacaklıyla boğaz boğaza kavga ettik. İkimizi mahkemeye götürdüler. Mahkemenin sonunda ikimizi de hapse attılar.
1: Oh oh, maşallah, pek memnun oldum. Güle güle oturunuz, içinden hiç eksik olmayınız.
0: Yahu öyle denmez.
1: Ne denir? Ne bileyim ben, köftehor.
0: İnşallah efendim, yakında biri sebep olur da çıkarır. Siz merak etmeyin, ötekini de çıkarırlar denir.
1: İnşallah efendim, yakında biri sebep olur da çıkarır. Siz merak etmeyin, ötekini de çıkarırlar.
0: Aferin kara gözüm. Sonra efendim, iyice uğraştıktan sonra bizi hapisten çıkardılar. Ben o sevinçle koşa koşa eve gidiyordum. Fırından ekmek çıkıyormuş. Aceleyle fırının kenarından koşarken küreğin sapı bir gözüme dokunup çıkarmaz mı?
1: İnşallah efendim, yakında biri sebep olur da ötekini de çıkarır, siz merak etmeyin.
0: Canım öyle denmez.
1: Ya ne denir?
0: İnşallah şifa bulursunuz, yakında iyileşirsiniz denir. Lakin ben boşa anlatıyorum. Sahar duymaz uydururmuş.
1: Ben sahar değilim ki köftehor.
0: Aman efendim öyle denmez.

0: demek istemedim. Bu atasözü diyor ki, bir olayın iç yüzünü bilmeyen kimse görünüşe göre bir sonuca varır, vardığı sonucu da doğru sanır. Ya da işine geleni anlar.
1: Hay hay. Sen söyle, ben işime geleni anlayayım.
2: Hacivat ve Karagöz'le atasözlerimiz.
3: Bu programın ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
4: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Omzunda sakosuyla hey hey. Ah bu adam benim babam, sekiz köşe kasketiyle omuzunda

cebinde yok parası. Bafradır Bitlis tırıcık arası. Yüreğindedir, ciğerindedir yarası, yarası. Altı çocuk büyütmüş, bir işçi maaşıyla. Odam, ah odam, o adam gibi adam. Benim babam, benim babam, benim babam. Hey hey hey hey. Ağlama benim babam, ağlaman açar babam. Kara gün geçer

0: Benim babam, benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona yazandım, fedakardım. Bir dikili ağacı olmadı belki ama kendisi onuruyla yaşamış koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa, tepeden tırnağa Anadolu'yum, Anadolu'yum, Anadolu.
1: Türkçenin sesi. Bestelenmiş şiirler.
2: Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı. Seni beklediğim kadar, seni beklediğim kadar. Bil, tepeden baktım aziz İstanbul, görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Şamdanları donanınca eski zaman sevdalarının, başlar ay doğarken saltanatı, sultanı yegâhı. Fırtınala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan, bu memleket bizim, bu memleket bizim, bu memleket bizim.
1: Şiirimizin seçkin eserleri ezgilerle buluşuyor. Bestelenmiş şiirler.

Efendim, öncelikle saygı ve sevgilerimizle merhabalar. Sevgili Türkçe dostlarım, Türkçenin Sesi Radyosu'nda sözün zirvesi kabul edilen şiirlerin müzikle buluştuğu o anlara tanık olmaya çalışacağımız bir programla, yani bestelenmiş şiirlerle sizlerleyiz. Türkçenin edebi zenginliğini okuduğumuz şiirler ve bu şiirlerin besteleri olan şarkılar eşliğinde hissetmeye ve hissettirmeye çalışacağız. Türkçenin bir medeniyet dili olmakla birlikte bir edebiyat dili olduğuna dair kolay örnekler ararsanız, bestelenmiş şiirlerde ilgileneceğimiz eserler buna en anlaşılır örnekleri sunacaktır.

Bu hafta Türk şiirinin en önemli şahsiyetlerinden biri olan Yahya Kemal'in eserlerini inceleyeceğiz. Takdir edersiniz ki eserlerin tamamını ele almamız mümkün değil. Bugün ilk olarak Bir Başka Tepeden, yani Aziz İstanbul olarak bilinen eseri okuyacağız ve ardından büyük sanatkar Münir Nurettin Selçuk'un bestesini üstadın kendi sesinden dinleyeceğiz.

Sana dün bir tepeden baktım, aziz İstanbul, görmedim. Gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. Nice revnaklı şehirler görülür dünyada. Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan. Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada. Sen de çok yıl yaşayan, sen de ölen, sen de yatan. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada. Sen de çok yıl yaşayan, sen de ölen, sen de yatan.

Değerli Türkçe dostları, Üstad Yahya Kemal'in edebi kişiliği ve eserleri üzerine söyleyecek o kadar söz var ki, bunları bir programın kısıtlı dakikalarına sığdırabilmek mümkün değil. Servet-i Fünun edebi akımının etkisinde yazmaya başlayan Yahya Kemal'in, ilerleyen dönemlerde kendine özgü bir üslup oluşturduğunu ve ahenk dolu şiirlerinde edebiyat ve müziğin ne denli iç içe geçtiğini söyleyebiliriz. Bestelere dönüşmüş onlarca şiirinden sadece iki tanesini aktarabileceğimiz Yahya Kemal'in bu muhteşem şiirleri Münir Nurettin Selçuk besteleriyle adeta ölümsüzleşmiştir. Zil, şal ve gül bu bahçede raksın bütün hızı. Şevk akşamında Endülüs'te üç defa kırmızı diye başlayan Endülüs'te raks, Türk sanat musikisinin başyapıtları arasında sayılır. Ya rintlerin akşamı, dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç diye başlayan o segah makamındaki olağanüstü şarkı. Ve biz şimdi o ölümsüz eserlerden Endülüs'te raksı sizlere önce şiir sonra da eser olarak sunmak istiyoruz.

zil, şal ve gül, bu bahçede raksın bütün hızı. Şevk akşamında Endülüs üç defa kırmızı. Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir. İspanya neşesiyle bu akşam bu zildedir. Yelpaze çevrilir gibi birden dönüşleri. İşveyle devriliş, saçılış, örtünüşleri. Her rengi istemez gözümüz şimdi aldadır. İspanya dalga dalga bu akşam bu şaldadır. Alnında halk halkadır aşüfte kâkülü. Göğsünde yosma gırnatanın en güzel gülü. Altın kadeh her elde, güneş her gönüldedir. İspanya varlığıyla bu akşam bu güldedir. Raks ortasında bir durup oynar yürür gibi. Bir baş çevirmesiyle bakar öldürür gibi. Gül tenli, kor dudaklı, kömür gözlü sürmeli. Şeytan diyor ki sarmalı, yüz kere öpmeli. Gözler kamaştıran şala, meftun eden güle, her kalbi dolduran zile, her sineden ole.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Ünlü Osmanlı hattatları. Şeyh Hamdullah. Şeyh Hamdullah 930 yılında Amasya'da doğdu. Osmanlı hat ekolünün kurucusu olarak bilinir. Hattatların kıblesi ve kutbu, okçuların şeyhi unvanlarıyla tanınır. Hayatı hakkında fazla bir bilgi yoktur. Mezarı İstanbul Üsküdar'dadır. Ahmet Karahisari 1468 yılında Afyon Karahisar'da doğdu. Osmanlı İmparatorluğu'nun en parlak dönemleri olan Sultan Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında yaşadı. Esedullah Kirmani'den hattı öğrendi. Celî ve sülüs yazıda usta oldu. Müsenna, aynalı yazı adı verilen levhalar yazdı. 6 çeşit yazıyı çok ustaca yazdığı için kendisine Yakut-i Rum, Rum diyarının Yakut'u denildi. Kanuni Sultan Süleyman için büyük boyda bir Kur'an-ı Kerim yazdı. Su Yolcuzade Mustafa 1619'da doğdu. İlk önce Dede ismiyle bilinen bir hattattan ders aldı. Bu kişi ölünce Derviş Ali'den yazı öğrenerek icazet aldı. Sultan 4. Mehmet devrinin seçkin hattatlarından oldu. 1686'da vefat etti. Mezarı Eyüp Sultan'dadır. Hafız Osman 1642 tarihinde doğdu. Temel yazı stilinde Şeyh Hamdullah'tan sonra en büyük atılımı o yaptı. Derviş Ali ve Su Yolcuzade gibi önemli hattatlardan ders aldı. 1698'de öldü. Yedi Kuleli Seyit Abdullah 1670'te İstanbul'un Yedikule semtinde doğdu. Soyu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den geldiği için imzalarında Seyit kelimesini kullandı. 17 yaşındayken Hafız Osman'dan ders aldı. 40 ay sonra icazetini aldı. Pek çok yazı yazdı, pek çok öğrenci yetiştirdi. Sultan 3. Ahmet'in emriyle Topkapı Sarayı'nda hat hocası oldu. 1731 yılında öldü. Mustafa Rakım Efendi. Mustafa Rakım Efendi 1758'de doğdu. Babası Mehmet Kaptan'dır. İlk mektebi bitirdikten sonra İstanbul'a geldi. İstanbul'da hat sanatını öğrendi ve icazet aldı. Daha sonra hafız oldu ve müderrislik yaptı. Ayrıca resimle ilgilendi. Padişah 3. Selim'in resmini yaptı. Bu resimden sonra ona tuğrakeşlik ve sikke ressamlığı görevi verildi. Padişah 2. Mahmut'a hat dersi verdi. 1826'da öldü.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar. Türkçenin sesi.
3: Radyo Yurt FM.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temsil etti. Taraflar işbirliği ve karşılıklı ziyaretler konusunda adımları değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Savunma Bakanı Kasra ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Körfez'deki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Forumda ikili ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani Ahmet El Zeyduni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı olduğunu söyledi.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu Tuğgeneral Hardal Ahmet Diyub'u yakaladığını açıkladı. Diyub, Dere Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olarak sivillere yönelik hak ihlalleri ve sistematik kimyasal saldırıların koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Bakanlık, zanlının soruşturma tamamlandıktan sonra yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Suriye Eğitim Bakanı Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Müçteba ile görüştü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Talip Muhtar Müçteba ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirme ve öğrencilerin becerilerini artıracak ortak projeler ele alındı. Moritanya Büyükelçisi Müçteba, Suriye ile eğitim işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Türk şirketi Bomaco, İdlib'de serbest bölge projesi için mütabakat saptı imzaladı. Türk şirketi Bomaco, Suriye'de İdlib'de yap işlet devret sistemiyle serbest bölge inşaatı ve işletme projesi için mütabakat saptı imzaladı. İmza törenine İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ve Türkiye Cumhuriyeti Hatay İli Vali Yardımcısı Alper Arın Yılmaz da katıldı. Projenin ekonomik aktiviteyi canlandırması, yatırımları çekmesi ve istihdam yaratması hedefleniyor.

Trump duyurdu, Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu. Trump, talebin kendisinden geldiğini belirterek ateşkesin her iki ülkeden bin esirin takasını içerdiğini söyledi. Başkan Trump, bunun uzun süren savaşın sonunun başlangıcı olmasını umut ettiğini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

İçimde kaybolan papatyalardı gözlerin. Eski bir radyodan çabuk şarkıyı dinledin. Hayatı kahrolan gibi dolu boyaklar altına.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı.

alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temsil etti. Taraflar işbirliği ve karşılıklı ziyaretler konusunda adımları değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Savunma Bakanı Kasra ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Körfez'deki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Forumda ikili ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani Ahmet El Zeyduni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı olduğunu söyledi.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu Tuğgeneral Hardal Ahmet Diyub'u yakaladığını açıkladı. Diyub, Dere Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olarak sivillere yönelik hak ihlalleri ve sistematik kimyasal saldırıların koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Bakanlık, zanlının soruşturma tamamlandıktan sonra yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Suriye Eğitim Bakanı Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Müçteba ile görüştü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Talip Muhtar Müçteba ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirme ve öğrencilerin becerilerini artıracak ortak projeler ele alındı. Moritanya Büyükelçisi Müçteba, Suriye ile eğitim işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Türk şirketi Bumaco, İdlib'de serbest bölge projesi için mütabakat saptı imzaladı. Türk şirketi Bumaco, Suriye'de İdlib'de yap işlet devret sistemiyle serbest bölge inşaatı ve işletme projesi için mütabakat saptı imzaladı. İmza törenine İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ve Türkiye Cumhuriyeti Hataylı Vali Yardımcısı Alper Arın Yılmaz da katıldı. Projenin ekonomik aktiviteyi canlandırması, yatırımları çekmesi ve istihdam yaratması hedefleniyor.

Trump duyurdu, Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu. Trump, talebin kendisinden geldiğini belirterek ateşkesin her iki ülkeden bin esirin takasını içerdiğini söyledi. Başkan Trump, bunun uzun süren savaşın sonunun başlangıcı olmasını umut ettiğini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Programımızın yayın konuğu Beşir Türkmenoğlu. Beşir Bey merhabalar. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Bize kendinizi tanıtır mısınız?
1: Ben Beşir Türkmenoğlu, Suriye Halep ilinden, Samandere köyünden, 90 doğumluyum. Evliyim, iki çocuğum var. 11 yıldır Türkiye'deyim şu an, burada yaşıyorum.
0: Suriye Türkmenleri hangi bölgede yoğun olarak yaşıyorlar?
1: Başta Halep ilinde olmak üzere ve Halep ilçelerinde, birçoğu da sınır üzeri zaten. Çovenbey, Carablus, Rakka, işte Azez bölgelerinde birçok yoğunluk var. Başka illerde de var, mesela Şam, Hama, Humus'ta da var. Türkmen daha var Leskaya'da. Bütün illerde Türkmen bulunur yani Suriye'de.
0: İç savaş öncesinde Suriye'de Türkmen kültürü nasıl yaşatılıyordu?
1: Dini olarak normal bir şekilde yaşıyoruzdu ama siyasi olarak çok kötü. Esad rejiminden dolayı birçok devlet dairelerinde mesela personel olarak çalışamıyorsun, yasak. Askeri bölümünde rütbe alamazsın. Polis olman bile zor orada, Türkmen olduğu için.
0: Türkmenler arasında hangi diller konuşuluyor? Günlük hayatta Arapça mı, Türkçe mi?
1: Günlük hayatta sadece Türkçe konuşuyoruz. Sadece devlet dairelerine girdiğimizde, okulda vesaire, sadece oralarda Arapça konuşuyoruz. Normal hayatımızda Türkmence konuşuyoruz. Sadece Türkçe konuşuyoruz. Yani.
0: Suriye'de iç savaş başladığında Türkiye Cumhuriyeti'ne göç etmeye nasıl karar verdiniz?
1: Şöyle, ben 2012-2013 yıllarında geldim. 2013 yılların ilk aylarında buraya geldim. Savaştan dolayı tabii önce Halep'in düşmesiyle birlikte Esad rejim baskısı olduğunda ve bir de bombardıman altında kalmamız için ailemi alıp Türkiye'ye mecbur olarak buraya geldim.
0: Suriye'deki iç savaşın Türkmen topluluğunu nasıl etkilediğini anlatabilirsiniz?
1: Çok fazla etkiledi. Sadece Esad rejiminden dolayı değil. Bir yandan Esad rejimi, bir yandan IŞİD, bir yandan PKK, PYD, yani birçok Türkmen köylerine evlerinden, yerlerinden, barklarından ettiler. Evlerini yerle birlikte ettiler. Ellerinden arsalarını, tarlalarını filan hepsini aldılar. Demografi değişiklik yaptılar yani hemen hemen. Birçok köyü boşaldık. Yerine mesela Kürtler veya IŞİD'in aileleri yerleşti. Onlar da Türkmen köyleri mesela bizim bölgeye geldi. Azez bölgesine. Kimisi kamplarda yerleşti. Kimisi Türkiye'ye geçti. Çok kötü oldu Türkmenlerin adına.
0: Türkiye Cumhuriyeti ve sivil toplum kuruluşlarının Suriyeli göçmenlere yönelik desteklerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Başta Pızılay olmak üzere çok yardımlara dokundu. İHA. Yani mesela İHA'nın ben bildiğim kadar Öncü Pınar Kapısı'nın orada bir tane büyük ekmek fırını vardı mesela. 10 yıl boyunca günlük 100 bin tane ekmek üretiyordu. Bu sadece mültecilere veya sınır üzerindeki Türkmen köylerine, artı kamplara bile. Bu İHA'nın, artı Kızılay'ın da birçok desteği oldu. Hem maddi hem manevi yönden, hem yani çadırda mesela ilk başında geldiğimizde mesela Kızılay yetişti, direkt çadırları buldu. İnsanlar çölde aldı, tarlalarda ağaçların altında yatmaya başladığında Kızılay yetişti. Hemen hemen binlerce çadır kuruldu. Yemek verildi, ekmekleri dağıtıldı. Tıbbi yönünden de, tıbbi malzemeler yönünden de çok destek bulundu. Çok büyük destek oldu Türkiye'nin bir yönde.
0: Bundan sonraki süreçte Suriye'de Türkmenler için neler yapılmalı?
1: Suriye'de şu an yeni hükümette bence mecliste Türkmen başta Türkmen büyüklerimiz olarak bizi temsil edecek kişilerin bulunması gerek. Mecliste olsun veya tıbbi yönde olsun veya askeri yönde olsun bizim büyüklerimizin olması gerek. Yani adil bir şekilde Türkmenleri de direkt devletin içine almaları gerek.
0: Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir?
1: Tabii dönmeye başladılar ama şu anda hepsi dönemez. Avrupa Birliği'nin yaptırımları olduğundan dolayı ya birçok orada ilçeler, iller bile diyebiliriz, yerle birlikte olmuş. Yani inşaat sektörü içeri girip de yeniden inşa edilmezse, altyapı düzenli olmazsa, elektrik, su vesaire bunlar düzenli olmazsa yani illaki Türkiye'de 1 milyon fazla yani kişinin kalacağını düşünüyorum.
0: Geleceğe dair beklentileriniz nelerdir? Suriye'deki Türkmenler için nasıl bir gelecek görüyorsunuz?
1: Suriye'deki Türkmenler şu an gelecekte yani iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Suriye'de 3,5 milyona yakın Türkmen var. devlette iyi yerlere ulaşacaklarını ve Türkiye'nin de bizim arkamızda duracağını da inşallah temenni ediyoruz. İnşallah daha iyi yerlere varırız.
0: Ülkenize dönerseniz Türkiye Cumhuriyeti ile bağlarınız devam edecek mi?
1: Tabii. Yani öyle bırakıp da gitmek olmaz. Zaten Türkiye bizim ikinci vatanımız. Hani biz Türkmenler ana vatanımız ama bazı Suriyeliler biliyorsunuz 3,5 milyon Türkmen değil hepsi buradaki Suriyeliler. Ya bazen ikinci vatanı ama bizimse ana vatanımız sayılır Türkiye. Tabii ki gidip geleceğiz sonunda. Pasaportla da olsa, izinle de olsa kardeşlerimizi gelip göreceğiz burada.
0: Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler varsa onları alalım.
1: Ben buradan başta Türkiye Cumhuriyeti Başkanı, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye halkına çok çok teşekkür ediyorum. Ve

0: topun kuruluşlarına da bile çok minnettarız. Bu kadar 14 yıl yardımlarından dolayı yani ne yapsak kendilerine bunu yani geri döndüremeyiz. Yani sonuçta Türkmen kardeş, biz Türkmeniz, kendileri bizim kardeşlerimiz. Osmanlı döneminden beri biz Türkmenler sürekli bir şey eklemek istiyorum. Orada Türkiye'nin adını bile orada Esad da Esad döneminde biz Boyraz derizdi. Boyraz kelimesi zaten Türkiye anlamı bizim yanımızda. Yani inşallah bu kardeşlik devam eder yani. Sonuçta biz de Osmanlı torunuyuz.
1: Sizlere kıymetli vaktinizi ayırarak radyomuza konuk olduğunuz için ve Suriye Türkmenleri hakkında bizleri bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.

Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizleri yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden takip edebilir ve 97.8 MHz yurtfm frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin

İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.

gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.

HDYPG terör örgütünün insan hakları ihlalleri, PKK-KCK'nın Suriye yapılanması olan PYD-YPG terör örgütü kuruluşundan bugüne gerçekleştirdiği eylemlerle pek çok insan hakları ihlalinde bulunmuştur. Avrupa Kürt Araştırma Merkezi Başkanı Eva Svalberg, Suriye Kamışlı'dan Irak'ın kuzeyindeki bir kampa kaçırılarak götürülen bir kız çocuğu görüldüğünü, kampta çok sayıda çocuk olduğunu, sık sık kaçırma girişiminde bulunulduğunu, 17 yaşındaki bir kız çocuğunun 9 kez kaçma girişiminde bulunması üzerine kamp alanında toplanan çocukların ortasında silahla kafasından vurularak infaz edildiğini ve PKK'nın değiştiği savının bir halkla ilişkiler kampanyasından ibaret olduğunu ifade etmiştir.

PYD, YPG terör örgütü etkin olduğu bölgelerde çok sayıda Arap ve Türkmen'in yanı sıra Süryani, Ermeni ve benzeri etnik gruplar da bulunmaktadır. Ele geçirdiği topraklarda kendi hakimiyetini sağlamaya çalışan terör örgütü bölgede yaşayan insanları zorunlu göçe tabi tutmakta, bazı yerleşim yerlerini yıkarak demografiyi değiştirmektedir. Suriye İnsan Hakları Ağı tarafından hazırlanan rapora göre 9 yerleşim yerinin tamamı yıkılmış ve sakinleri yerinden edilmiş, 19 köy ise parçalı olarak yok edilmiştir. İstenmeyen kişiler buralardan sürgün edilmiş, bunun yanı sıra PYD-YPG terör örgütü ele geçirdiği köylerde etnik temizlik yapmak maksadıyla tehdit ve şiddet yoluyla Kürt olmayan nüfusu yerlerinden etmektedir. Suriye İnsan Hakları tarafından hazırlanan rapora göre en az 49 yerleşim yerinden 10 binlerce insan sürgün edilmiştir.

Çocuk Savaşçılar, PYD-YPG terör örgütü. Suriye'de gerçekleştirdiği terör faaliyetleri kapsamında ele geçirdiği toprakların tahakkümü maksadıyla çok sayıda çocuğu saflarına katmakta, çatışmaların ön cephelerine sürmektedir. 1949 harp zamanında sivillerin korunmasına ilişkin Cenevre Sözleşmeleri, Cenevre Sözleşmeleri Ek Protokol, 1989 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi Ek Protokol, düzenlendiği üzere çocuk yaştakilerin savaştırılması yasaktır. Birleşmiş Milletler'in Suriye'deki çocuklar ve silahlı çatışmalar başlıklı raporunda Haseke bölgesinde yaşları 14 ile 17 arasında değişen çocukların terör örgütü mensubu olarak devşirildiği ve bu çocukların gerek kontrol noktalarında gerekse çatışma alanlarında kullanıldığı belirtilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Haziran 2016'da yayımladığı insan ticareti raporunda PYD-YPG terör örgütünün 15 yaş altı çocuklar dahil erkek ve kız çocuklarını örgüt mensubu olarak temin etmeye, kullanmaya ve onlara eğitim kamplarına götürmeye devam ettiği kaydedilmiştir. Aynı rapora göre Nisan 2015'te Afrin'de terör örgütü tarafından 16 yaşında bir kız çocuğu ailesinin itirazlarına rağmen PYD-YPG tarafından kaçırılmıştır.

Sonuç: Türkiye'de yürüttüğü terör faaliyetleriyle insanlığa zarar veren bölücü terör örgütü PKK-KCK, Suriye'de oluşan otorite boşluğunu fırsata çevirerek bazı bölgeleri ele geçirmiştir. Uluslararası kamuoyu tarafından terör örgütü olduğu kabul ve tasdik edilen PKK-KCK, Suriye'deki kolu üzerinden PYD, YPG, TEVDEM, YPJ ve benzeri DAEŞ ile savaşma bahanesiyle ele geçirdiği topraklarda kendi tesis ettiği tahakkümüne meşruiyet kazandırmak istemektedir. PYD-YPG tarafından oluşturulmak istenen PKK-KCK ile PYD-YPG farklı örgütlerdir algısı, PYD-YPG ile PKK-KCK arasında organizasyonel ilişki, PYD-YPG'li ve PKK-KCK'lı teröristlerin açıklamaları, bağımsız kuruluşların ortaya koyduğu tanıklar, belgelendirilen insanlık suçları ile bertaraf edilmiştir. Terörün ve terörizmin doğası gereği bir parçası olduğu PKK-KCK gibi PYD-YPG'nin de ilerleyen dönemlerde terör faaliyetleriyle Türkiye ve Suriye haricindeki diğer devletlere zarar vereceği aşikardır. Terör kime yönelirse yönelsin bir insanlık suçudur. Bu doğrultuda terörizm ile mücadele eden ve insan haklarına saygılı tüm ülkeler, bu gerçeğin tanınması ve bu terör örgütüne karşı gerekli önlemlerin alınması insan hakları ve güvenli yaşam için önemli bir adım olacaktır. Uluslararası Af Örgütü uzmanı Lema Faki, PYD-YPG sivillerin evlerini ve köylerini tamamen yakıp yerle bir ederek, sakinlerini meşru hiçbir askeri zemine dayamadan, yerlerinden ederek savaş suçuna tekabül eden saldırılarla uluslararası insani hukuku yüzsüzce hiçe sayıyor.

PYD-YPG terör örgütünün El Gübeyn, El Mahat, Rinen, Melaberho, Abdikoy, Teldiyap, Suluk ve Hamamel Türkmen köy ve kasabalarında yaşayanları tehdit ederek bu bölgeleri boşaltması da rapora yansıyan detay olarak karşımıza çıkmaktadır. El Gübeyn'de vurulmakla tehdit edildiği için köyden ayrılmak zorunda kalanların ifadesine göre PYD-YPG'nin köyü ele geçirmesinden önce 100-120 aile yaşarken 2015 yılında yalnızca 20-30 aile kalmıştır. Ranen'de 50'den fazla ev boşaltılarak sakinleri sürgün edilmiş. Melabarho'da 800 kişi köyden çıkarılmış. Abdikoy'da 500'den fazla kişi tehdit edilerek köyden gönderilmiş. Hamamel Türkmen'de 1400'den fazla Türkmen ailesi tehcir edilmiştir. Bunun yanı sıra rapora göre Teldiyap'ta Araplara ait 200'den fazla ev yıkılmıştır. Uluslararası Af Örgütü raporunda bahsi geçen zorla yerinden etme örneklerinin savaş suçu teşkil ettiği görüşünde olduğunu net bir şekilde ifade etmiştir.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temsil etti. Taraflar işbirliği ve karşılıklı ziyaretler konusunda adımları değerlendirdi.

Erakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Savunma Bakanı Kasra ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Körfez'deki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Forumda ikili ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani Ahmet El Zeyduni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı olduğunu söyledi.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu Tuğgeneral Hardal Ahmet Diyub'u yakaladığını açıkladı. Diyub, Dere Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olarak sivillere yönelik hak ihlalleri ve sistematik kimyasal saldırıların koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Bakanlık, zanlının soruşturma tamamlandıktan sonra yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Suriye Eğitim Bakanı Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Müçteba ile görüştü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Talip Muhtar Müçteba ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirme ve öğrencilerin becerilerini artıracak ortak projeler ele alındı. Moritanya Büyükelçisi Müçteba, Suriye ile eğitim işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Türk şirketi Bumaco, İdlib'de serbest bölge projesi için mütabakat saptı imzaladı. Türk şirketi Bumaco, Suriye'de İdlib'de yap işlet devret sistemiyle serbest bölge inşaatı ve işletme projesi için mütabakat saptı imzaladı. İmza törenine İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ve Türkiye Cumhuriyeti Hatay İli Vali Yardımcısı Alper Arın Yılmaz da katıldı. Projenin ekonomik aktiviteyi canlandırması, yatırımları çekmesi ve istihdam yaratması hedefleniyor.

Trump duyurdu Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu. Trump, talebin kendisinden geldiğini belirterek ateşkesin her iki ülkeden bin esirin takasını içerdiğini söyledi. Başkan Trump, bunun uzun süren savaşın sonunun başlangıcı olmasını umut ettiğini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

bir kazanla, kazananla, yapcınla, kazananla, kazananla, yapcınla, kazananla, bir ekmecin kadrini sor ekmek kazananla. Kazanı gör, ot üstte kazanı gör, ruhalan yanımdadır, get türbe kazanı gör. Kazan adam, yapırı kazan adam, para her şey kazanı, yiğit ol kazan adam, kazanı, su doldurdum kazanı, gelmişim göl başına, sona hanı kazanı, kumarsılar içinde bes var alan kazanı. Bir kuş saldım havaya, bakın kaldım navaya. Aleme darmanıydım, ihtiyaç oldum davaya. Bir denizde üzürdüm, tuş oldum dolamaya. Yüz tümeni, dolandım yüz tümeni. Bu deniz o denizdi, çubuğdu yüz tümeni. Gama mani, sen saldın gama mani. Süt dadın hardan alsın ezelden gama mani. Yara gamı, tanımaz yar ağamı, yar ağamı, tanımaz yar ağamı. Neçe ildi bitmir yevlimin yar ağamı. Gelip al, bazara mal, gelip al. Gelip al, bazara mal, gelip al. Güzel var konuşanda dudağından gelip al. Balalı, balı seven, balalı. Bir zaman ergan idim, indi oldum balalı. Balasızlar, beşikte balasızlar. Balalılar çaş kalıp, ağlır balasızlar. Felek suyum şor etti, al yeşilim mor etti. Kal'anın toz torpağı, züt kahvanı şor etti. Kalade top kapı var, orada güzel yapı var. Bir kimseye mal olmaz, cebimizde tapu var. Sevdim vefalı beşer, zamanım gören saşar. Her kalaya bakandan gözümün yaşı coşar. İnşallah kalaleler döner, kalade yaşar. Kaladan atın, endi kaladan atın. İstirem gam üzümden, zalimlerin üzümden, özüm kaladan atın.

Değerli 97.8 MHz Yurtefem dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtefem.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Barış Manço'nun seslendirdiği Alla Beni Pulla Beni şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Bergen'in seslendirdiği Seni Kalbimden Kovdum şarkısı.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Türk sineması.
1: Türk sinemasının tarihi. 1950'lerden sonra Yeşilçam sineması Türk sinemasının simgesi olur. Yeşilçam sinemasıyla Türkiye'de film anlayışı değişir. Aristofanos'taki Rus abidesinin yıkılışı Türk sinema tarihinin ilk filmidir. Bu filmi Fuat Özkınay çekmiştir. Özkınay, Türkiye'nin ilk Türk sinemacısıdır. Yönetmen, Himmet Ağa'nın İzdivacı adlı Türk sinemasının ilk tematik filmini de çekmiştir. Muhsin Ertuğrul, Türkiye'deki en önemli sinemacıdır. 1922'den 1939'a kadar birçok filmi ilk o yapmıştır. Bu ilk filmler orijinal değildir. Filmlerde yabancı filmlerin etkisi fazladır. Muhsin Ertuğrul'un ilk filmleri. Halıcı Kız, Türkiye'deki ilk renkli filmdir. Aysel Bataklıkdam'ın Kızı. Muhsin Ertuğrul'un bu filmi Türk sinemasının ilk köy filmidir. Bu filmin senaryosu ünlü şair Nazım Hikmet'e aittir. İstanbul Sokakları, Türkiye'deki ilk sesli filmdir. Muhsin Ertuğrul, İstiklal Savaşı ile ilgili Bir Millet Uyanıyor filmini çekmiştir. Bu film, Türk sinemasındaki ilk tarihi filmlerden biridir. Muhsin Ertuğrul, tiyatro türlerini de sinemaya taşımıştır. Sinemaya müzikli güldürü ve operet türlerini aktarmıştır. Türk sinemasının ilk yıllarında tiyatronun etkisi fazladır. Bu yılları Muhsin Ertuğrul temsil eder. Ömer Lütfi

0: Akkat, Osman Seden ve Atıf Yılmaz sinemayı tiyatronun etkisinden kurtarmak istemişlerdir. Ve bu yönetmenler sinema sanatını Türk sinemasına getirmişlerdir. Muhsin Ertuğrul sinemasından bir süre sonra Beyoğlu'nda Yeşilçam sineması ortaya çıkmıştır. 1950'lerden sonra Yeşilçam sineması Türk sinemasının simgesi olmuştur. Yeşilçam sinemasıyla Türkiye'de film anlayışı değişmiştir. Sinemacılar filmleri ticari amaçla çekmeye başlamıştır. Filmler teknik ve estetik açıdan ilkel olmalarına rağmen geleneksel Türk gösteri sanatlarına dayanmıştır. Hikayeler yabancı sinemaların etkisinden uzaktır. Yeşilçam sineması sinemanın topluma yayılmasını sağlamıştır. Bu sinema Türk insanını, onun hikayelerini kullanmıştır. 1960'larda Sami Şekeroğlu ile Sabahattin Gerçek Türkiye'nin ilk sinema kulübünü kurmuştur. Kulübün adı Sinema 7'dir. 1963'te yönetmen Metin Erksan'ın Susuz Yaz filmi Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazanmıştır. Bu Türkiye'nin ilk uluslararası film ödülüdür. 1964 yılında Türkiye'nin en önemli yönetmenlerinden Halit Refik, en önemli filmlerinden üçünü yapmıştır. Gurbet Kuşları, İstanbul'un Kızları, Şehrazat. 1960'larda Devlet Film Arşivi çalışmalarına başlamıştır. 1970'li yılların ortalarında Türk sineması zor günler geçirmiştir. Bu yıllarda Türk sineması televizyon ve yabancı sinemalarla yarışamamıştır. Filmlerin sayısı gittikçe azalmıştır. 1980'lerin başında arabesk filmleri ortaya çıkmıştır. Bu filmlerde şarkıcıların hayatları vardır. Bu yıllardaki siyasi olaylar yüzünden film sayısı iyice azalmıştır. 80'lerin ortalarında sinemacılar siyasi filmler ve kadın sorunları ile ilgili filmler çekmiştir. Türk sinemasında 1990'larla birlikte bireysel konular öne çıkmıştır. Bu dönemde daha çok karakterlerin iç sıkıntıları anlatılmıştır. 1990'larda yeni sinema ortaya çıkmıştır. Özellikle yönetmen sineması gelişmiştir. Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz ve Semih Kaplanoğlu gibi yönetmenler 1990'lı yıllarla birlikte ortaya çıkmıştır ve dünyanın çeşitli festivallerinden ödüller almışlardır.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Ben Aleyna.
3: Tabii ki.
2: Bu nasıl yaz?

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temsil etti. Taraflar işbirliği ve karşılıklı ziyaretler konusunda adımları değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Savunma Bakanı Kasra ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Körfez'deki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Forumda ikili ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani Ahmet El Zeyduni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı olduğunu söyledi.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu Tuğgeneral Hardal Ahmet Diyub'u yakaladığını açıkladı. Diyub, Dere Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olarak sivillere yönelik hak ihlalleri ve sistematik kimyasal saldırıların koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Bakanlık, zanlının soruşturma tamamlandıktan sonra yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Suriye Eğitim Bakanı Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Müçteba ile görüştü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Talip Muhtar Müçteba ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirme ve öğrencilerin becerilerini artıracak ortak projeler ele alındı. Moritanya Büyükelçisi Müçteba, Suriye ile eğitim işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Türk şirketi Bumaco, İdlib'de serbest bölge projesi için mütabakat saptı imzaladı. Türk şirketi Bumaco, Suriye'de İdlib'de yap işlet devret sistemiyle serbest bölge inşaatı ve işletme projesi için mütabakat saptı imzaladı. İmza törenine İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ve Türkiye Cumhuriyeti Hatay İli Vali Yardımcısı Alper Arın Yılmaz da katıldı. Projenin ekonomik aktiviteyi canlandırması, yatırımları çekmesi ve istihdam yaratması hedefleniyor.

Trump duyurdu Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu. Trump, talebin kendisinden geldiğini belirterek ateşkesin her iki ülkeden bin esirin takasını içerdiğini söyledi. Başkan Trump, bunun uzun süren savaşın sonunun başlangıcı olmasını umut ettiğini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Ay kızım, ne oldu? Senin moralin mi bozuk?
1: Evet Keloğlan, moralim çok bozuk.
0: Ne oldu peki?
1: Hani porselen fincanlarımız vardı ya.
0: Evet, vardı. Sen onları çok seversin. Artık yoklar mı?
1: Hayır hayır, hala varlar ama.
0: Ama ne ay kızım, merak ettim, söyle artık.
1: Fincanlarımız artık çok kötü görünüyor. Kahve ve çay lekeleri çıkmıyor. Ne yapsam olmadı. Hepsini çöpe atacağım.
0: Buna mı üzülüyorsun ay kızım? Bu işin çok kolay bir yolu var.
1: Ne? Kolay bir yolu mu var?
0: Hem de çok kolay. Şimdi bana bir bez, biraz karbonat ve biraz da sıcak su getir.
1: Ne yapacaksın ki?
0: Gel başıma şimşir tarak. Sen getir, gerisini bana bırak.
1: Al bakalım bez, sıcak su ve karbonat.
0: Önce karbonatı sıcak suya döküyoruz. Şöyle. Sonra bezle karbonatlı suyu fincanlara sürüyoruz. Böylece lekelerden kurtuluyoruz.
1: Hay aklına bin yaşa Keloğlan. Fincanlarım ilk günkü gibi tertemiz oldu. Eline sağlık.
0: Rica ederim ay kızım. Daha uzun yıllar kullanacağız bu fincanlarımızı.
2: Keloğlan ve Aykız'la Faydalı Bilgiler. Keloğlan ve Aykız'la Faydalı Bilgiler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: Git buradan.
5: Senden başka gidecek ne ya?

97.8 MHz Yurt FM'den Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, İdlib bölgesi, Irak'ta yaşayan Türkmen kardeşlerimiz ve yayınımıza kulak veren tüm dinleyicilerimize selam olsun. Dilek ve önerileriniz için irtibat numaramız 0348 813 58 72. Yayınımızı info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. 97.8 MHz Yurt FM'den haftalık haber bülteni programımıza hoş geldiniz.

kabine yoğun gündemle toplanıyor. Orta Doğu ekonomi ve terörle mücadele. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine yoğun gündemle toplanıyor. Toplantıda Orta Doğu'daki gelişmeler, Amerika Birleşik Devletleri İran ateşkes süreci ve Türkiye Cumhuriyeti'nin barış diplomasisi ele alınacak. Ekonomide ise enerji fiyatları ve piyasalardaki son durum değerlendirilecek. Kabine ayrıca terörle mücadele ve terörsüz Türkiye Cumhuriyeti hedefi kapsamında atılacak adımları da görüşecek.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakan adayı Zeydi ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan adayı Muhammed Ali Zeydi ile telefon görüşmesi gerçleştirdi. Erdoğan, Zeydi'yi tebrik ederek Irak'ta hızlıca kapsayıcı bir hükümet kurulacağına inandığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti, Irak ilişkilerinin güçlendirilmesi ve kalkınma yolu projesi başta olmak üzere kritik alanlarda işbirliğinin artırılması hedefleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaydi ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ummanlı mevkidaşı Bedir bin Hamed el Busaydi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere sürecinin son durumu ele alındı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Kahire'de Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ile görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılması ele alınırken bölgesel ve uluslararası gelişmeler de değerlendirildi.

Birleşmiş Milletler 640 bin Suriyeli Türkiye Cumhuriyeti'nden ülkesine döndü. Birleşmiş Milletler verilerine göre 2024 Aralık ayından bu yana 1 milyon 630 bin Suriyeli ülkesine döndü. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 30 Nisan 2026 itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nden 640 bin, Lübnan'dan 630 bin ve Ürdün'den 285 bin kişinin geri dönüş yaptığını açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise Şubat ayında yaptığı açıklamada 1 milyon 366 binden fazla Suriyelinin gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde ülkesine döndüğünü açıkladı.

da olumlu ilerleme. Suriye'de SDG'nin merkezi Şam yönetimine entegrasyon sürecinde ilerleme kaydedildiği bildirildi. Mart ayında Suriye Savunma Bakan Yardımcısı olarak atanan eski SDG yetkilisi Sipan Hemu, 4 SDG Tugay'ının Suriye ordusuna resmen katıldığını açıkladı. Hemu, Aynel Arap, Haseke, Kamışlı ve Derik'teki birliklerin örgütsel olarak entegre edildiğini ve saha çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Hemu ayrıca hedefin tüm askeri yapıların tek komuta altında birleştiği ulusal bir ordu oluşturmak olduğunu vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri senatör Suriye'de basın özgürlüğü ilerlemesini memnuniyetle karşıladı. Amerika Birleşik Devletleri senatör Jin Shin, Suriye'nin 2026 basın özgürlüğü endeksinde 177. sıradan 141. sıraya yükselmesini memnuniyetle karşıladı. Shin, Suriye'de basın özgürlüğünün yeni hükümet döneminde önemli ölçüde iyileştiğini belirterek istikrarlı ve refah içinde bir Suriye için hükümetle çalışmaya devam edeceğini ifade etti. Suriye 180 ülke arasında 36 basamaklık yükselişle endekste son 25 yılın en büyük sıçramasını kaydetti.

güneyindeki uyuşturucu depolarına hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Ürdün ordusu Suriye'nin güneyindeki Suveyza ilinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan noktalara hava saldırısı düzenledi. Açıklamada fabrika, atölye ve depoların hedef alındığı belirtilirken saldırılarda şiddetli patlamalar meydana geldiği bildirildi. Suriye makamlarından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Kerkük valisi Seman Ağ, Bağdat'ta bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Bağdat'ta bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Ağa, Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği üyesi Muhammed Saadettin, Nahreyn Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Kasiyus Saat ve Federal Hizmetler Konseyi üyesi Muhammed İsmet ile bir araya gelerek tebrikleri kabul etti ve Türkmenlerle ilgili güncel konuları görüştü. Ayrıca Musul İl Meclis üyesi Sacide Efendi ve Türkmen Eğitimi Genel Müdürü Minibe Mehmet İzzet ile görüşerek siyasi gelişmeler ve eğitim politikaları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah'ı kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrahel Ahmet Es-Sabah'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt arasındaki stratejik ortaklığın geleceği ele alındı. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından millete seslenen Erdoğan, kamu çalışanları için bayram tatilinin uzatıldığını duyurdu. Buna göre 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak resmi tatil süresine 1,5 gün idari izin eklendi. Böylece Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı El Sani ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelere ilişkin süreç ve güncel durum değerlendirildi.

2016'dan bu yana 1 milyon 407 bin Suriyeli gönüllü geri dönüş yaptı. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Suriyelilerin gönüllü geri dönüş sayılarına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık, 2016 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nden ülkesine dönen Suriyeli sayısının 1 milyon 407 bin 568 olduğunu bildirdi. Açıklamada farklı dönemlere ait verilerin karıştırılmasının yanıltıcı olduğu vurgulandı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz ile bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye'deki son durum, bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Birleşik Arap Emirlikleri tankerine yönelik saldırıya kınama. Suriye Hürmüz Boğazı'nda Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir tankerin hedef alınmasını kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı, İran'a ait insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıya tepki göstererek Birleşik Arap Emirlikleri ile dayanışma içinde olduklarını açıkladı. Açıklamada uluslararası deniz yollarının güvenliğinin korunması ve bölgesel istikrarın sağlanması için uluslararası topluma çağrı yapıldı.

Birleşmiş Milletler sınır geçişlerinin açılması üzerine Türkiye Cumhuriyeti'nden Suriye'ye sınır ötesi yardım operasyonlarını sonlandırdı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü Stephen Dujarric, kararın ticari geçişlerin yeniden başlaması ve olağan tedarik yollarına erişimin iyileşmesiyle alındığını açıkladı. Dujarric, 10 yılı aşkın süredir devam eden mekanizma kapsamında her yıl ortalama 1.250.000 kişiye ulaşıldığını ve 65.000'den fazla yardım kamyonunun sınır ötesine gönderildiğini belirtti. Öte yandan Suriye'de insani ihtiyaçların yüksek seviyede devam ettiğine dikkat çekti. Ülkede milyonlarca kişinin gıda, temiz su ve sağlık hizmetlerine erişim konusunda desteğe ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

İsveç'te devrik rejim yanlısına savaş suçlarından müebbet. İsveç'te bir mahkeme Suriye'de sivillere yönelik cinayet, işkence ve gözaltı suçlarına karıştığı gerekçesiyle rejim yanlısı bir milis mensubunu ömür boyu hapse mahkum etti. Mahkeme sanığın 2012-2013 yıllarında Yarmuk kampında sivillere saldırdığı, kontrol noktalarında gözaltına alınan kişilere işkence yapıldığı ve bazılarını öldürdüğünü tespit etti. Sanık Temmuz 2024'te İsveç'te gözaltına alınarak yargılandı ve mahkeme müebbet hapis cezasına ek olarak mağdurlara tazminat ödemesine hükmetti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siber Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Siber Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıda Türkiye Cumhuriyeti'nin kritik dijital altyapılarının korunması, siber tehditlere karşı dayanıklılık ve yerli teknolojilerin geliştirilmesi öncelikli konular arasında yer aldı. Ulusal siber güvenliğin, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı ve veri egemenliği ile dijital egemenlik konularında kararlılık teyit edildi. Ayrıca enerji, finans, sağlık, savunma sanayi ve ulaşım gibi kritik sektörlerde siber güvenlik kapasitesinin

Bakan Fidan, NATO zirvesi hazırlıkları kapsamında diplomasi trafiğini hızlandırdı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılacak NATO zirvesinin hazırlıkları ele alındı. Bakan Fidan ayrıca Kanada Başbakanı kıdemli başdanışman David Morrison'ı Ankara'da kabul etti. Fidan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politika perspektifi konulu tanıtım ve medya buluşmaları etkinliğine de katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye arasında adalet ve güvenlik işbirliği görüşmesi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Adalet Bakanı Mazhar Elveys ile bir araya geldi. Görüşmede adalet ve güvenlik alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ile kurumsal kapasitenin artırılması konuları ele alındı. Büyükelçilik, görüşmede iki ülke adli makamlarının yürüttüğü çalışmaların ve işbirliği imkanlarının değerlendirildiğini açıkladı.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temsil etti. Taraflar işbirliği ve karşılıklı ziyaretler konusunda adımları değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Savunma Bakanı Kasra ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebukasra ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti

Körfez'deki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Forumda ikili ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani Ahmet El Zeyduni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı olduğunu söyledi.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu Tuğgeneral Hardal Ahmet Diyub'u yakaladığını açıkladı. Diyub, Dere Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olarak sivillere yönelik hak ihlalleri ve sistematik kimyasal saldırıların koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Bakanlık, zanlının soruşturma tamamlandıktan sonra yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Suriye Eğitim Bakanı Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Müçteba ile görüştü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Talip Muhtar Müçteba ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirme ve öğrencilerin becerilerini artıracak ortak projeler ele alındı. Moritanya Büyükelçisi Müçteba, Suriye ile eğitim işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Türk şirketi Bumaco, İdlib'de serbest bölge projesi için mütabakat saptı imzaladı. Türk şirketi Bumaco, Suriye'de İdlib'de yap işlet devret sistemiyle serbest bölge inşaatı ve işletme projesi için mütabakat saptı imzaladı. İmza törenine İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ve Türkiye Cumhuriyeti Hatay İli Vali Yardımcısı Alper Arın Yılmaz da katıldı. Projenin ekonomik aktiviteyi canlandırması, yatırımları çekmesi ve istihdam yaratması hedefleniyor.

Trump duyurdu, Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu. Trump, talebin kendisinden geldiğini belirterek ateşkesin her iki ülkeden bin esirin takasını içerdiğini söyledi. Başkan Trump, bunun uzun süren savaşın sonunun başlangıcı olmasını umut ettiğini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Merhaba, nasılsın? Hangi ülkedensin? Türkçeyi nereden öğrendin? Yoksa senin de mi bir Türkçe hikayen var? Tıpkı benim, Alejandro'nun, Tian Tian'ın ya da Ahmet, Mahina, Bala Bala veya Natalia'nınki gibi. Gönlünce paylaş hikayeni diye soruyorum. Yabancı mısın?
1: Dünyanın her yerinden yolu Türkiye'ye düşen dostlar hikayelerini bu programda paylaşıyor. Biraz hüzün, biraz neşe, her hafta farklı bir konukla duygu dolu keyifli dakikalar. Hepsi Esma Osman'ın hazırlayıp sunduğu bu programda. Yabancı mısın?
0: Değerli dinleyicilerimiz, Türkçenin Sesi Radyosu'ndan merhabalar. Saygılar, sevgiler. Bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Yabancı mısın adlı programımızı beğeniyle takip ettiğinizi umuyoruz inşallah. Her salı farklı ülkelerden bir konuğu davet ettiğimizi biliyorsunuz. Geçmişte Hunlar, Siyampiler, Cücenler ve daha sonra Göktürkler gibi imparatorluklar tarafından yönetilen uçsuz bucaksız bozkır topraklarına sahip. 2000 yıllık tarihi var. Tarihteki en meşhur dönemi 13. yüzyılda dünyanın yarısına kadar hüküm sürdüren Cengiz Han'ın ülkesidir. Ve Orhun yazıtlarının yazıldığı ilk kez Türk'ün ve Türkçenin yer aldığı kitabelerin bulunduğu coğrafyadan gelmektedir konuğumuz. Bu bilgilerin canlı şahidi olan sevgili dostumuz Madina'nın sesini sizlere hemen duyurmak istiyoruz. Hoş geldin Madine'cim.
2: Hoş bulduk.
0: Ya biraz dinleyicilerimize, sevgili dinleyicilerimize kendini tanıtır mısın?
2: Tabii. Ben Madina Azathan. Moğolistan'dan geliyorum. Moğolistan Halk Üniversitesi'nde Türkoloji mezunuyum. Şu an Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde Türk Halk Edebiyatı bölümünde yüksek lisans yapmaktayım.
0: Çok iyi, çok iyi. Hoş geldin Madinacığım. Daveti, bizim davetimizi kabul ettiğin için, icabet ettiğin için çok teşekkür ediyoruz. Stüdyomuza böyle, yani böyle nur getirdin, şeref getirdin. Bu güzel enerjininle birlikte hakikaten çok güzel bir insansın.
2: Rica ederim. Ben size teşekkür ederim.
0: Biraz Moğolistan'dan, bize Moğolistan'dan biraz bahseder misin?
2: Tabii. Moğolistan hala halkının %60'ı göçebe olarak geçinen, geçiminin çoğu hayvancılıkla olan. Yani
0: demek ki o zaman sizin yemekleriniz hep et yani. Evet. Etle besleniyorsunuz.
2: Hep etle besleniyoruz. Sabah akşam her zaman et. Her gün et. Mesela bizim ülkede hiç otlar sevilmiyor. Çünkü otları hayvana veriyoruz diyor bizim ülkede.
0: Yo, çok güzel. Peki Moğolistan tam olarak nerede? Yani nerede bulunuyor?
2: Moğolistan şu an Çin ve Rusya'nın arasında bulunan çok büyük bir coğrafyaya sahip olan bir ülke. Moğolistan yer ölçüsü dünyada 15 oluyor ve deniz bulunmayan, hani çoğu Gobi çölü.
0: Çok büyük diyorsun.
2: Evet.
0: Çok büyük ama bulunan. Anladım. Yani bayağı uçsuz bucaksız bir yer yani.
2: Evet, öyledir.
0: Anladım. Madinacığım, biraz biz zaten ilk girişte biraz Orhun kitabelerinden bahsettik. Ama sen de oranın yani oralı olduğun için acaba daha fazla, yani daha detaylı bir bilgi bize verebilir misin kitabeler hakkında?
2: Tabii, bu konu benim en sevdiğim bir konudur. Kendim bir Türkolog olduğum için bu konu benim bir parçam sayılır.
0: Evet.
2: Şu an size çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bilge Kağan ve Külteyn abideleri eski Moğolistan başkenti Harhorn'dan 45 kilometre uzaklıkta bulunmakta. Ve şu an onu Türkiye TİKA tarafından bir müze haline getirdi. Çok o güzel. Müzede Bilge Kağan'ın tacı ve abideleri bulunmakta. Ve Tonikök Ulaanbaatar, şu anki başkent Ulaanbaatar'dan 30 kilometre uzaklıkta. Tonikök'te
0: Moğolistan'ın başkenti Ulaanbaatar.
2: Evet.
0: Evet.
2: 30 kilometre uzaklıkta bulunmakta. Aynı şekilde müze haline getirilmektedir. Evet. Hani Moğolistan'a giden Türkler
0: kesinlikle
2: oraya gitmesi lazım.
0: Kesinlikle. Yani sadece Türkler değil. Yani ben Türkolog sayıldığım için ben de eğer oraya gidersem kesinlikle gidilmesi gereken bir yer. Çok iyi. Yani ziyaret edilmeli kesinlikle. Peki biraz işte bu bilgilerden biraz uzak kalalım. Biraz şimdi dost şeklinde biraz muhabbet edelim. Şimdi Madinacığım, sen Türkiye'ye gelme fikri nereden geldi sana?
2: Türkiye'ye gelme fikrim benim bir Türkolog olduğumdan geldi diyelim. Hı hı. Aslında ben Türkoloji bölümünü bir isteyerek geldiğim sayılmıyor. Hı hı. Herkesin bir üniversite seçeneği yaptığında bir hataları oluyor ya. Hı hı. Benimki de öyle bir yanlışlıkla oldu. Hı hı. Ama ben kendimi bu bölümde buldum.
0: Yani kader diyebiliriz ona, evet. Biz. Yani istemesek bile böyle bir kendini böyle bir bölümde bulundun.
2: Aynen.
0: Buldun kendini. Buldum.
2: Ailem benim bir tıpçı olmamı çok istedi. Hı hı. Annem en çok istedi. Hı. Ama babam bir araştırma yapanı seven biri olduğu için, hı hı, kendi hani başka alanda çalışmasına rağmen, hı hı, kendi böyle kültürleri araştırmayı çok seven biri. Sürekli gezerdi ve yanında da her gezende beni de bulundururdu. Çünkü ben onun ilk çocuğuyum.
0: büyük sensin.
2: Evet. Evet. O yüzden babam bir şey demedi bu bölüme geçtiğime, ama biz bu seçeneği annemle yanlışlıkla yaptık. Evet. O zaman babam yurt dışında olduğu için.
0: Evet.
2: Ama annem benim tıpçı olmamı istediğinden bahsettim ya. Annem hep beni öyle biyoloji, kimya şeyle kurslarına falan gönderiyordu ama ben hiç onlara gitmiyordum.
0: Evet.
2: Ailemin söylemeden
0: tarih ve edebiyatla ilgili, evet, okumaları edebiyat yapıyordu.
2: Evet.
0: Evet.
2: Ve üniversite seçeneğinden çok az, hani üniversite sınavlarına çok az zaman kalırken, hı hı, ailem bunu fark etti ve babam bana destekçi oldu. Hı hı. Daha sonra da annem benim öğretmen olmamı istedi. Ya da tarih öğretmeni ya edebiyat öğretmeni. Ama Türkoloji bölümünü nasıl seçtiğimi şu an kendim de hatırlamıyorum. Öyle bir yanlışlıkla geldim bu bölüme.
0: Peki Madinacığım, şimdi sen Türkoloji bitirdin Moğolistan'da. Ondan sonra bitirdikten sonra böyle Türkiye'ye gelme fikri nereden? Yani orada da öğretmenlik yapabilirdin. Şimdi Türkiye'ye gelme, yüksek lisans eğitimini burada, yani Türkiye'de devam etme ya da tamamlama isteğin nasıl geldi aklına?
2: Ben kendimi bir Türkolog olarak Türkiye'de geliştireceğimi düşündüm. Hı hı. Çünkü en çok gelişen bir ülkelerden sayılıyor. Ve bizim Moğolistan'da yani Türkoloji bölümü daha yeni kuruldu. Daha 12-13. yılında.
0: Burada tabii eski. Evet, eski yani bölümler kesinlikle. Kaynaklar da tabii burada. Evet. Eğer Türkçe öğrenmek istiyorsan nerede öğrenirsin? Kesinlikle, hı hı, Türkiye'de.
2: Aynen.
0: Türkiye'de.
2: Kesinlikle. O fikirden geldi ve hocalarım da çok destekçi oldular. Hani bizim böyle bir Türkolog uzman olarak bizi bir görmek istediler. O yüzden bizi Türkiye'ye gönderdiler.
0: Evet, çok iyi. Peki şimdi o ana biraz geri dönelim. Türkiye böyle gelme. Artık şimdi sen burs kazanmışsın. Yüksek lisans bursunu kazanmışsın ve buraya geleceksin. Şimdi Türkiye gelmeden önce bavulunu hazırlarken neler düşünüyordun? Ya da böyle telaşların var mıydı? Biraz bundan bahsedebilir misin bize?
2: Tabii. Bu, yani böyle şeyler söylenmez, yaşanır bu heyecanlar.
0: Kesinlikle.
2: Çünkü Türkiye'ye gelmeden önce çok heyecanlıydım. Hem heyecan hem korku içindeydim. Çünkü bilmediğim bir ülkeye tek başıma gidiyordum. Ailem beni tek başıma gönderiyordu. Hı-hı. Benden ve çok uzaklarda. Hı-hı. Çok uzaklarda kalıyordu. Hani aileme çok düşkün biri olduğum için onlardan uzak yaşamak çok zor geleceğini biliyordum. Ama kendi hayallerimi, kendi isteğimin üzerinde durabilmek için bunlara karşı durmam gerek oldu. İşte bazı şeyleri gerçekleştirmek için bazı şeylerden vazgeçmen gerekiyor. Kesinlikle. O yüzden hayallerime ulaşmak için buraya geldim.
0: Bavulunu hazırlarken önemli olan mesela ne koydun bavuluna? Yani önemli şey seni Türkiye'de, yani yurt dışında çıktığında seni böyle sıkıntılı zamanlarında seni böyle güçlü duracak bir şey koydun mu bavulun içine?
2: Tabii.
0: Mesela ailenin resimlerini koydun mu?
2: Tabii. İlk önce ailemin resmini koydum. Hı hı. Ondan sonra da küçük bir not defterimi. Çünkü ben bütün hayallerimi o not defterimde tutardım. Yani böyle hayal kırıklığına uğradım, bir şeyden vazgeçeceğin an oluyor ya. Evet. İşte o anlarda o defteri açıp okuyorum. Hala okuyorum ve kendi kendime o defterden tekrar güç alıyorum.
0: Kesinlikle bunu diyecektim. Yani senin güç kaynağın o, senin not defteri. Çok güzel.
2: Orada bütün hayallerim yazılı ve onlara ulaşmak için sürekli sayfasını çeviriyorum o defterin.
0: Aynen. Ve şimdi sen buraya Türkiye'ye geldikten sonra ne hisler yaşadın? Bu Türkiye ilk gelişim miydi yoksa daha önce geldin mi ziyaret olarak?
2: Daha önce iki defa geldim Türkiye'ye. İlk gelişim değildi. Ortaokuldayken tatil için gelmiştim Türkiye'ye. Tabii o zaman tatilin tadını çıkarmaya geldim. Ama bu sefer gelişim çok farklıydı. Çünkü burada yaşayacaktım. Çünkü buraya alışmam gerekiyordu.
0: Büyüdün.
2: Aynen.
0: Büyüdün
2: artık
0: ve
2: büyüdüm.
0: Sorumluluk işte.
2: Kendime çok büyük bir sorumluluk yükleyerek geldim Türkiye'ye.
0: Evet.
2: Böyle hisle gelmek başka oluyormuş.
0: Kesinlikle başka olur tabii. Peki şimdi sorumluluktan bahsederken yani sence sorumluluk nedir Madina?
2: Bence sorumluluk sana güvenip bunca ülkeye çok uzaklara gönderen, senin arkanda duran anne babanın, hocalarının hocalarını bir hayal kırıklığına uğratmamak.
0: Kesinlikle.
2: Onların sana olan güvenini kaybetmemek benim için en büyük bir sorumluluk diyorum.
0: Kesinlikle. Sana katılıyorum Medine'cim. Kesinlikle sorumluluk bana göre de aynı şekilde. Yani ben eğer birisi benden sorumluluk kelimesinin tanımını isterse kesinlikle ben bu şekilde tanıtırım yani. Peki Medine'cim biraz Molca'dan bahsedelim mi?
2: Tabii.
0: Şimdi Molca tabii farklı bir dil. Sen orada Moğolca, orada Moğolca konuşuluyor tabii Moğolistan'da.
2: Evet.
0: Farklı dillerde konuşuluyor mu?
2: Farklı diller derken Moğolistan coğrafyasında nüfusunun %4'ü Kazaklar.
0: Kazaklar.
2: Ve Kazakça da konuşuluyor ama resmi dil Moğolca.
0: Senin kökenin de Kazak,
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet, benim kökenim de Kazak.
0: Yani sen de hem Moğolca biliyorsun hem Kazakça biliyorsun.
2: Evet, ben iki dilde de konuşuyorum.
0: Maşallah, çok güzel. Yani şimdi zaten Kazakça Türk dilleri ailesinden sayılmaktadır. Ama Moğolca ile Türk dilleri acaba çok ilişki var mı? Yani bu çok ortaklık var mı? Ortak kelimeler var mı Moğolca ile Türkçe arasında mesela?
2: Aynen, ortak kelimeler var. Çünkü aynı coğrafyada yaşayan iki millet olduğu için
0: kesinlikle
2: günlük hayattan birbirine alıp verdiği kelimeler çok bulunmakta.
0: Mesela, ne gibi mesela?
2: Su. Türkçe'de su. Yani bütün Türk dillerinde su bu.
0: Evet.
2: Moğolca'da us. Tam tersi okunuyor.
0: Us. Bu evet. Çok değişik. Kesinlikle dinleyicilerimiz şu an şaşıracaklar yani. Su, us yani Moğolca'da.
2: Evet.
0: Başka kelimeler
2: başka,
0: ne var?
2: Mesela hayvan isimleri benziyor. Mesela deve diyoruz ya Türkçe'de. Evet. Teme oluyor.
0: Teme.
2: Moğolca'da.
0: Evet. V'yi M yaptılar. Deve.
2: V'yi T yaptılar.
0: Evet. Deve.
2: Teme.
0: Çok değişik. Başka ne var mesela?
2: Başka her ikisi de böyle savaşçı bir millet olduğu için mesela demir diyoruz ya. Mesela demirden silah şeyler yapıyor, mesela bıçaklar falan yapıyor. Savaşta kullanılan şeyler olduğu için Türkler demir diyor, Moğollar tümür diyor.
0: Tümür, ama eski Türkçe'de bildiğim kadarıyla eski Türkçe'de tümür oluyor.

0: Evet.
1: Biliniyor. Hatta tümür renk de aynı yani.
0: Aynen. Günümüz Türkçesinde biraz değişiyor. Evet. Zaman geçtikçe lehçeleri de
1: sadece biraz çağdaş Türk lehçelerinde değişiyor bu ama eski Türkçe de böyle.
0: Mesela Kazakça ve Moğolca arasında da çok benzeyen kelimeler var.
1: Evet, tabii senin dediğin gibi böyle aynı coğrafya paylaştıkları için böyle alıp verdikleri kelimeler kesinlikle olacak.
0: Aynen.
1: Evet canım benim. Peki şimdi Medine'cim, Madine'cim. Aslında bu Madine, Medine, bildiğimiz Medine değil mi?
0: Evet.
1: Bildiğimiz Medine şehir anlamındaki.
0: Hı-hı.
1: Onun hikayesini de aslında bize anlatabilirsin. Medine'nin nereden geldi yani, nasıl geldi? Senin ismini kim verdi?
0: Benim ismimi adını? Babam vermiş. Hı-hı. Babam 4 nesile sahip olan biri. Onların biri de ilahiyatçı babam.
1: Maşallah.
0: Kazakistan'da ilahiyat yapmış. Ve Rus altında kaldığı için, hı-hı, bütün Kazaklar dini böyle çok yaygın bir şekilde değildi. Hı-hı. O zaman babam işte haca gitmeyi çok istemiş. Ona haca gidiyormuş ve, hı-hı, vizelerinden yani pasaportundan bir şey çıktığı için.
1: Sıkıntı çıktı.
0: Sıkıntı çıktığı için babam
1: gidemedi.
0: Hı-hı. Başkalar gittiği için babam Medine'ye hasret kaldığı için o sırada ben doğmuşum.
1: Çok güzel.
0: Benim ismimi de Medine
1: çok
0: vermiş.
1: Çok güzel bir, yani isminin çok güzel bir hikayesi var ya.
0: Evet.
1: Medine'cim ya. Yani ismini sevdim. Kendini sevdim yani. Dinleyiciler artık bence de seni sevmişler yani. Peki Medine'cim biraz deyimler ve atasözlerden bahsedelim mi? Yani mesela Moğolca ile Türkçe arasındaki ortak deyimler varsa ya da çok farklı bir deyim de olabilir sizin. Yani mesela Türkçe'de bazı böyle çok değişik şeyler olabilir. Nasıl diyeyim? Atasözü ya da deyim olabilir. Yani onu kendi diline çevirdiğin zaman çok farklı olur. Acaba Kazakça'da ya da Moğolca'da böyle bildiğin bir atasözü bizimle paylaşabilir misin?
0: Tabii. Yani ilk duyduğun zaman, anlamını bilmediğin zaman böyle çok tuhaf gelen deyimler çok fazla var.
1: Hı hı.
0: Mesela
1: bizimle paylaşabilirsin ama yani böyle tane tane söyle. Çünkü sen kendi diline söyleyeceksin ya.
0: Tamam. Hı-hı. Mesela külgen, külejeter, Kazakça bir deyim.
1: Hı-hı.
0: Deyim. Külgen, külejeter, yeketegün, türejeter diyor.
1: Külgen, külejeter,
0: yeketegün,
1: kitegün,
0: yeketegün,
1: yeketegün,
0: türejeter.
1: Türejeter. Ne demek? Külgen, külgen, gülen herhalde.
0: Aha, gülen. Gülen. Yani birinin başına bir kötü şey gelip ondan alay eden, o da aynı şeyi görür anlamında.
1: Yani gülen kişi.
0: Gülen, gülerek peşinden gelir. Yani kelime kelime çevirsek öyle oluyor.
1: Uh-huh.
0: Ve eteğini böyle kıvırarak gelir arkandan diyor. Böyle ilk duyduğun zaman çok saçma bir şey gibi geliyor ama asıl anlamı çok güzel.
1: Mesela yani
0: birine kötülük istersen
1: kesinlikle
0: sen de onu görürsün anlamında.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Tabii. Hatta bizim yani Peygamber Efendimizin böyle bir hadisi vardı ama şu an aklıma gelmiyor. Böyle bir anlam da yüklüyordu hadiste. Yani kesinlikle biz diğer insanlara kesinlikle kötülük istemeyeceğiz. Çünkü sen kötülük istesen bir o insana kötülük istesen kesinlikle başına gelir yani.
0: Evet.
1: Onun için iyi şeyler dilemeliyiz diğer insanlara.
0: Aynen.
1: Kendimize nasıl dilediğimiz gibi aynı şekilde diğer insanlara dilemeliyiz. Şimdi Medine'cim biraz yemek hakkında, sizin yemek hakkında biraz bahsedelim. Yani sizin orada Moğolistan'da hangi yemekler meşhur ya da yöresel yemekleriniz ne?
0: Bizim yöresel yemeklerin hepsi etli oluyor.
1: Hı hı.
0: En çok sevilen, en meşhur yemek Moğol mantısı.
1: Moğol mantısı.
0: Evet.
1: Bu Kazakların aynı yaptığı mantı, hı hı, mı?
0: Ortak bir mantı.
1: Nasıl bir mantı oluyor? Benim bildiğim kadarıyla biraz geniş yani. Böyle Kayseri'nin mantısı gibi şu kadar minnacık bir mantı değil yani.
0: Aynen, çok
1: bayağı büyük.
0: Öyle oluyor. İlk Kayseri
1: poğaça gibi.
0: Evet, poğaça gibi oluyor. İlk yurtta bir gün mantı çıkacak dediğinde çok sevinmiştim. Hı-hı. Çünkü ben kendi mantımızdan zannedip, evet, koşarak geldiğimde, Kayseri mantısını geldiğimde hayal kırıklığına uğramıştım.
1: Ama bilmiyordun Türkiye'nin mantısı, evet, farklı olduğunu.
0: Evet, bilmiyordum farklı olduğunu.
1: Böyle biraz makarnaya benziyor, küçücük böyle.
0: Evet öyle. Bizim mantılar daha büyük, bol etli ve
1: tabii
0: hamurlu.
1: Bence etten dolayı büyük olmuş,
0: evet,
1: bence.
0: Evet. Eti çok fazla koyuyoruz içine.

0: olayı bence. Peki çok iyi ya. Yani senle birlikte o zaman bir gün gidelim yani. O var mı burada Türkiye'de
1: yapan,
0: yani Ankara'da
1: evet var.
0: Yapan bir yer?
1: Onu yapmak için farklı bir tenceresi oluyor. Biz tam o listenden onun tenceresini bile getirdik Türkiye'ye.
0: Aferin ya, aferin. Peki Türkiye'de çok sevdiğim bir yemek var mı? Böyle. Yöresel yemekler. Ya Türkiye'nin yöresel yemeklerinden.
1: Türkiye'de etli yemeklerin hepsini severim ama en çok da İskender'i.
0: İskender'i seviyorsun.
1: Evet.
0: Oo. İskender çok güzel zaten. Ben de aynen çok seviyorum.
1: İskender'in memleketi Bursa'ya da gitmeyi düşünüyorum zaten.
0: Gidersin inşallah. Bursa çok güzel bir yer. Kesinlikle tavsiye ederim yani. Gidilmesi gereken bir şehir.
1: Aynen inşallah.
0: Peki madem şehirlerden bahsettik. O zaman senin burada Türkiye'de gezdiğin şehirler var mı? Gezdiğin yerler var mı?
1: Türkiye'de gezdiğim yerler, İstanbul'u gezdim tabii ki de. Hı hı. İstanbul'u gezmesen Türkiye'yi gezmemiş olursun diyorlar ya. Hı hı. İstanbul'a her defasında gidiyorum.
0: İstanbul demek Türkiye demek zaten.
1: Evet. Ondan sonra Konya'ya gittim. Hı hı. Geçen hafta Konya'daydım.
0: Evet.
1: Ondan sonra...
0: Ama biraz bahsedeceksin. Yani deneyicilerimize, arkadaşlarımıza bahsedeceksin biraz. Yani Konya'dan neler var? İstanbul'da en beğendiğin şey ne?
1: İstanbul'da en beğendiğim şey deniz kenarında çay içmek. Sohbet ederek çay içmek.
0: Vay vay vay.
1: En çok sevdiğim.
0: Şairin çevresi, şairin ortamı. Aynen. İşte bu şekilde çay içip orada deniz kenarında ya da boğazın kenarında böyle oturup çay içip şey yaparsın yani. Burada şiir yazarsın.
1: Şiir okurum daha doğrusu.
0: Okuyorsun.
1: Evet.
0: Seviyorsun.
1: Evet, şiir okumayı çok severim.
0: Yazdın mı hiç daha önce şiir?
1: Şiir yazmıyorum ama benim babam şiir yazan biri.
0: Senin babam maşallah yani bir bayağı marifetli.
1: Evet.
0: Bir babam... adam her şeyi biliyor maşallah.
1: Her şeyle uğraşmış babam da.
0: Maşallah.
1: Ondan sonra Konya'ya gittim. Konya'da gittim. En beğendiğim şey etli ekmek. Konya'nın etli ekmeği illa tatmanız gereken bir şey.
0: Kesinlikle. Ben gitmedim ya. İnşallah giderim. Çok
1: orada,
0: güzel.
1: İşte,
0: orada ne var mesela Konya'da?
1: Konya'da Mevlana Türbesi'ni gezdik.
0: Hı hı.
1: YTB'nin organizasyon ettiği bir programa katıldım.
0: Hı hı.
1: Ve orada 2 gün Konya'yı gezdik. Konya'yı evet çok beğendim. Hı hı. Çok sakin bir şehir.
0: Hı hı.
1: En çok da bahsettiğim gibi etli ekmeği. Konya hep aklımda etli ekmekle kalacaktı.
0: Çok iyi. Peki başka hangi yerlere gittin?
1: Kayseri'ye gittim. Kayseri'de Erciyes Dağı.
0: Erciyes Dağı'na çıktın.
1: Çıktım. Kayak yaptım.
0: Çok ama çok orada çok yani nasıl diyeyim çok donmuşsun kesin yani orada çok şey çok soğuk.
1: Çok soğuk ama Moğolistan daha soğuk.
0: Ha tabii. Sen
1: oran soğuk.
0: Sen o taraflardan geldiğin için.
1: Kar ve soğukluk zaten benim şeyim değil yani. Pek üşümüyoruz.
0: Hı hı. Neler yaptın yani Erciyes Dağı'na çıkıp ondan sonra kayakla mı?
1: Kayakla evet ama ben cesaret edemedim. Ben eteklerinde kayak yaptım. Zirvesine kadar çıkmadım ama Kayseri'ye giden biri. Erciyes'in zirvesinden tadını çıkarmak lazım o kayağın. Yoksa...
0: Eğlenceli.
1: Evet.
0: Peki başka nereye gittin Medine'cim?
1: Başka Sakarya'ya gittim. Başka şehirlerde planda şu an.
0: Şu an planda.
1: Evet.
0: Peki. Biraz Moğol insanından, Kazak insandan biraz bahsedelim mi? Yani Moğol insanı nasıl? Böyle tabiat, huyu, şeyi nasıl oluyor? Genel olarak yani.
1: Genel olarak Moğol insanları çok sıcakkanlı bir insan oluyor. Yani birbirine aşırı bağımlı bir millet.
0: Hı-hı.
1: Mesela Moğolların arasında bir laf var.
0: Yani
1: birbirine uhur mongol diyor. Bunun
0: Hormungul.
1: Bunun anlamı inek Moğollar diyor. Ama böyle duyunca çok hoş gelmeyen bir şey.
0: Ha, sanki olumsuz bir anlamı varmış gibi.
1: Olumsuz bir anlamı varmış gibi. Mesela kava ettiği zaman bazı Moğollar bile bunu birbirine söylüyor. Yani olumsuz anlamda söylüyor. Ama bunun asıl manası çok güzel bir şey. Bunu bana hocam anlatmıştı. Yani ineklerin bir tanesini keserken inekler yerde akan kanı görünce çok böyle ses çıkarıyormuş. Çok
0: evet,
1: bağırıyormuş.
0: Kızıyormuş.
1: Moğollar da aynıymış. Birisine Moğollardan birine başka milletten biri kötülük yaparsa herkes ona saldırıyor. Yani birbirine çok
0: birbirine
1: düşkün.
0: Çok düşkünler. Çok bağlı. Birbirine bağlılar.
1: Öyle bir millet.
0: Hırmungul değil mi?
1: Hırmungul.
0: Hırmungul.
1: Bunu söylediğim zaman belki benim

0: Ya da İslam kızabilir ama bunun şey anlamı çok güzel anlam. Hı-hı. Ben bu yüzden bu kelimeyi çok seviyorum.
1: Anladım. Peki son olarak da böyle bir soru. Yani bizim programımızın adı soru şeklinde yabancı mısın? Yabancı mısın? Acaba hakikaten Medine sen yabancı mısın Türkiye'de?
0: Ben Türkiye'de yabancı değilim.
1: Değilsin.
0: Değilim.
1: Nasıl peki? Nasıl hissediyorsun kendini burada?
0: Türkiye'de kendimi sanki Moğolistan'daymışım gibi hissediyorum. Hı-hı. Yani dünyanın neresine gitsem gideyim Türkiye'de bulduğum huzuru sadece burada yaşıyorum. Hani mesela geçen sene ilk geldim Türkiye'ye. Tabii eve giderken o heyecanda başka ülkelerde geçerken belki hissetmemiş olabilirim ama dönüşte bir sürü şeyler oldu. Mesela Rusya sınırından geçtim, Ukrayna'dan geçtim.
1: Evet.
0: Ve ana vatanım olan Kazakistan'dan geçtim. Hı hı. Hani sonra 5 sınırdan geçerek Moğolistan'a ulaşıyorum.
1: Evet.
0: Bir sürü aktarma yaptım ama ne Rusya'da ne Ukrayna'da ben kendimi İstanbul'da hissettiğim gibi hissetmedim. Yani İstanbul havalimanından çıkıp da Ankara otobüsüne bindiğim zaman sanki kendimi Moğolistan'a gidiyormuşum gibi hissettim. Artık çok ben iyi. Burada yabancı değilim.
1: Aynen öyle. Peki sevgili Medine'cim biz bugün seninle çok güzel sohbet ettik. Güzel hasbihal ettik. Hakikaten geldiğin için stüdyomuza geldiğin için çok teşekkür ediyoruz. Ve sevgili dinleyicilerimiz programımızın bu hafta da sonuna geldik. Haftaya bir başka konuğumuzla birlikte karşı karşıya olacağız. Hoşçakalınız. Türkçenin sesi.
2: Merhaba, nasılsın? Hangi ülkedensin? Türkçeyi nereden öğrendin? Yoksa senin de mi bir Türkçe hikayen var? Tıpkı benim, Alejandro'nun, Tian Tian'ın ya da Ahmet, Mahina, Bala Bala veya Natalia'nınki gibi. Gönlünce paylaş hikayeni diye soruyorum. Yabancı mısın?
3: Dünyanın her yerinden yolu Türkiye'ye düşen dostlar hikayelerini bu programda paylaşıyor. Biraz hüzün, biraz neşe, her hafta farklı bir konukla duygu dolu keyifli dakikalar. Hepsi Esma Osman'ın hazırlayıp sunduğu bu programda. Yabancı mısın?

Ben seni kavrulmuş bir sıcağın ortasında, trafik lambalarında susatan bir çocuğun yüreğindeki umut kadar seviyorum. Ben seni soğuk kış aylarında sabahın köründe avazı çıktığı kadar bağıran simitçi bir çocuğun gözlerindeki umut kadar seviyorum. Ve ben seni dilenci bir kadının kucağında hiçbir şeyden habersiz uyuyan bir bebeğin meleklerle olan gülüşü kadar seviyorum. Ben seni Ahmet Kaya'nın ülkesini çok sevdiği kadar çok seviyorum. Çok seviyorum.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temsil etti. Taraflar işbirliği ve karşılıklı ziyaretler konusunda adımları değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Savunma Bakanı Kasra ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebukasra ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Körfez'deki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Forumda ikili ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani Ahmet El Zeyduni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı olduğunu söyledi.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu Tuğgeneral Hardal Ahmet Diyub'u yakaladığını açıkladı. Diyub, Dere Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olarak sivillere yönelik hak ihlalleri ve sistematik kimyasal saldırıların koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Bakanlık, zanlının soruşturma tamamlandıktan sonra yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Suriye Eğitim Bakanı Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Müçteba ile görüştü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Talip Muhtar Müçteba ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirme ve öğrencilerin becerilerini artıracak ortak projeler ele alındı. Moritanya Büyükelçisi Müçteba, Suriye ile eğitim işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Türk şirketi Bumaco, İdlib'de serbest bölge projesi için mütabakat saptı imzaladı. Türk şirketi Bumaco, Suriye'de İdlib'de yap işlet devret sistemiyle serbest bölge inşaatı ve işletme projesi için mütabakat saptı imzaladı. İmza törenine İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ve Türkiye Cumhuriyeti Hatay İli Vali Yardımcısı Alper Arın Yılmaz da katıldı. Projenin ekonomik aktiviteyi canlandırması, yatırımları çekmesi ve istihdam yaratması hedefleniyor.

Trump duyurdu, Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu. Trump, talebin kendisinden geldiğini belirterek ateşkesin her iki ülkeden bin esirin takasını içerdiğini söyledi. Başkan Trump, bunun uzun süren savaşın sonunun başlangıcı olmasını umut ettiğini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Türkmenlerin Halep'e gelişleri. Selçukluların 1040 yılında kazandıkları Dandadakan Savaşı'ndan sonra devletin asıl gücünü meydana getiren Türkmenler veya diğer adıyla Oğuzlar dalgalar halinde yurt tutmak üzere Ön Asya'ya intikal ederken birçok Türkmen boy ve oymakları da 1063 yılından itibaren bugünkü Suriye'ye girerek kendi hayat şartlarına uyabilecek bölgeleri vatan edinmişlerdir. Suriye'de ilk Türkmen yerleşmesi daha ziyade Halep ve Laskiye şehirleriyle bunların kuzeyindeki bölgede olmuştur.

Suriye'ye yönelik Türkmen göçleri Anadolu Selçuklu ordusunun Köse Dağı'da 1243 yılında Moğollara mağlup olmasından sonra da devam etmiş. Anadolu'da nizamları bozulmuş olan bazı Türkmen boyları buraya göçmüşlerdir. Bu zamanda 40 bin çadırlık büyük bir Türkmen topluluğu Halep bölgesine gelerek yerleşmişlerdir. Bunların kışlığı Suriye'nin kuzeyi, yaylakları ise Maraş Uzun Yayla ve Sivas'a kadar uzanıyordu. Suriye'nin kuzey kesimleri tam manasıyla bir Türkmen yurdu haline gelmiş ve bunların Türkmen ilinin tarihi yapısına uygun şekilde Bozok ve Üçok teşkilatını da muhafaza etmişlerdir.

Halep Türkmenlerinin idari ve hukuki teşkilatları. Türkmenili veya ulus adı altında alınan muhtelif gruplara ayrılmışlardı. Bu illerin bazıları Osmanlı Devleti tarafından istiklallerine son verilen eski siyasi camiaların kalıntıları olup onların adlarıyla anılıyorlardı. Osmanlı topraklarında yaşayan Türkmen illerinin başında Halep Türkmenlerini saymak lazımdır. Çünkü bu il diğer illerin teşekkülünde önemli bir rol oynamıştır. Hatta bu sebeple onun hakkında Türkmen uluslarının anası tabiri kullanılabilir. Zira Oğuzların çoğu bu il arasında bulunuyordu.

geçiyordu. Alebe bağlı kabilelerin bir kısmı, şubeleri eskiden beri Sivas tarafında, Yayladağ'a çıkarlar ve orada Dulkadirli, Zülkadirli teşekkürleriyle birlikte yeni ili teşkil ederlerdi. Yine onlara mensup bir kısım cemaatler de Bozulus'un Şam Türkmenleri kolunu meydana getirmişlerdir.

kadın annesi Atik Valide Sultan'ın, yani Nurbanu Sultan'ın Üsküdar'da yaptırdığı cami vakfının insanları olduklarından, bunlar Üsküdar Türkmeni adıyla da anılmışlardır. Yeni ili oluşturan Halep Türkmenlerine burada yaban eri boyu denilmektedir. Bunlar Halep bölgesinden, yani yabandan veya dışarıdan geldikleri için bu şekilde adlandırılmışlardır.

Türkmen illeri genellikle akraba veya cemaatin adını taşıyanlardan meydana geliyordu. Ve bu cemaatler ve akrabalar bey tarafından idare olunuyordu. Aşiret reisi olarak adlandırılan beyler, cemaat içerisinde cesaretli, mali kudreti, doğruluğu ile tanınan kimseler arasından seçim yolu ile iş başına gelirlerdi. Bu seçim devlet tarafından tasdik edildikten sonra onlara bir beylik buyruğu gönderilirdi. Yönetimde acizlik gösterdikleri veya kendisine bağlı olan aşiretlere zulmettikleri zamanlarda devletin bunları görevden alma yetkisi de vardı.

gelen kişi genellikle ırsi bir kurum olduğu ve beyliğin ırsi olarak intikal ettiği akrabaların, ailesinin yanı sıra bir torun grubunun mevcudiyeti de görülmektedir. Bunlar konar göçer idareciler ile beraber bir ayrıcalık teşkil ediyorlardı.

Halep Türkmen toplulukları cemaat olarak ifade edilen halka ayrılmıştı ve bu cemaatin başında devlet görevlisi vardı. 16. yüzyılda devlet görevlileri halka Türkmen kadısının veya Türkmen emininin makamı ile atanırdı.

Devlet görevlilerinin Türkmen Voyvodası'nın makamı ile tayin edildikleri görülmektedir. Eğer halkı idarede başarılı olamazlarsa ve vergi toplamada ihmalleri görülürse, halkın şikayetleri ve has voyvodalarının bu durumu onaylamaları ile görevlerinden alınarak yerlerine daha uygun birisi seçilirdi. Devlet görevlilerinin cemaatin ileri gelenleri tarafından da atandıkları Dulkaderli yasalarında adı geçse de bu husus kesin bir şekilde anlaşılmış değildir. Fakat devlet görevlileri hakkında halk ahalisinin kefaletleri lazım olduğu gibi kanunen tayin edilmiş olan vergilerini has voyvodalarına vermeyi kabul etmeleri de şarttı. Bundan sonra daha ziyade hükümet tarafından kabul edildiğine dair bir buyruk gönderiliyordu.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temsil etti. Taraflar işbirliği ve karşılıklı ziyaretler konusunda adımları değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Savunma Bakanı Kasra ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebukasra ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Körfez'deki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Forumda ikili ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani Ahmet El Zeyduni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı olduğunu söyledi.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu Tuğgeneral Hardal Ahmet Diyub'u yakaladığını açıkladı.

Kuvvetleri Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olarak sivillere yönelik hak ihlalleri ve sistematik kimyasal saldırıların koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Bakanlık zanlının soruşturma tamamlandıktan sonra yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Suriye Eğitim Bakanı Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Müçteba ile görüştü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Talip Muhtar Müçteba ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirme ve öğrencilerin becerilerini artıracak ortak projeler ele alındı. Moritanya Büyükelçisi Müçteba, Suriye ile eğitim işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Türk şirketi Bumaco, İdlib'de serbest bölge projesi için mütabakat zaptı imzaladı. Türk şirketi Bumaco, Suriye'de İdlib'de yap işlet devret sistemiyle serbest bölge inşaatı ve işletme projesi için mütabakat zaptı imzaladı. İmza törenine İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ve Türkiye Cumhuriyeti Hatay İli Vali Yardımcısı Alper Arın Yılmaz da katıldı. Projenin ekonomik aktiviteyi canlandırması, yatırımları çekmesi ve istihdam yaratması hedefleniyor.

Trump duyurdu, Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu. Trump, talebin kendisinden geldiğini belirterek ateşkesin her iki ülkeden bin esirin takasını içerdiğini söyledi. Başkan Trump, bunun uzun süren savaşın sonunun başlangıcı olmasını umut ettiğini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

açar. Sevgilim ne zaman kavuşacak? Sevgilim ne zaman kavuşacak?

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

0: Atma yevul yarasın, kimse bilmez sarasın. O insanı severen bir insana yarasın. Ağanın toyun oldu, kurbanı koyun oldu. Bele güne kalmazdık, bizlere oyun oldu. Çıktım ağa toyundan, tok olmadım oyundan. Aslan melül bakırdı, kurt oynardı koyunla. Vefasızlar kurttan yar, şu an eder koyunla.
1: Mustafa müzik.
0: Ağayan baş bağlarım, gözüme yaş bağlarım. Yemem minnet ekmecin, karnıma daş bağlarım. Yum yatağın, cidanın yum yatağın. Kahir hesabı bitmez, gözü yum yatağın. Toz yatağın, koymur toz yatağın. Giden geri dönmedi, basıptı toz yatağın. Yatağın, yar döşeyip yatağın, men esnerem.

ярасынар, бас кимир ятагын, на койыллар жөзесах, на койыллар ятаг. Курманам бу чарчыгын топрагына дашына, чок гарибилер хасраты ачмагына ашына. Мазлумлар хавар эдер, гезе гюндіз чагыры, башымыза геленлер гелсин залым башына, Her şeş öz özün tutup, çim çimin vayındadı. Varlı kardeş baş vurmaz bir yoksul kardeşine. Çarvan geldi hanı uçu, kuşlar endi dene uçu. Başım terse çeseler, yalan demem canı uçu. Dostum benimsi isit, ben de ölüm sana uçu. Binaya daş uğraydı, çırazın yaş uğraydı. Düşendim kara güne, bir mene baş uğraydı. Zeyran dağlı yer sever, bilbil bağlı yer sever. Vefasızdan görmemiş, hebes yağlı yer sever. Bir baş vur, dostum bize bir baş vur. Öz yolun da itiri, eğer olsa bir baş vur. Bina vurdu, ben neler bina vurdu. Doktor neyi sayısan dert mende bina vurdu. Bir aşirete katıldım, orada ucuz satıldım. Varlıydım baş üsteydim, yoksul oldum atıldım. Bir aşirete şan dedim, menem perişan dedim. Dediler zor avçıyık, kurağın nişan dedim. Bahçanın barı biter, heyvası narı biter, eylik adamlık kalı, dünyanın varı biter. Dal dalar, yara desem dal dalar, nişi varlı insanı, hak karşılar, dal dalar, ama yoksul gelende her şey hüzün dal dalar. Dalana, bilmem konup dalana, bir güne biz düşmüşük, Dalan dalıp dalana, Erbil aydı, Çerçüş'ten Erbil aydı, Allah'tan istediğim derdimi Erbil ay. Kazanda kaldı aşım, aş beklirdi kardeşim, o yüzüm de kalmayıp, kardeşime olaşım, sen yetti koydu beni diyar diyar dolaşım, Ölene terçi bitmez, benim bu hak savaşım. Bak gözümün nemine, dal üreğim gamine. Çok garip var hasretti, burada akşam şamına. Bağvansı bağın ister, bağda serdağın ister. Bir garip zan seçende, gevli torpağın ister. Ay garip, hepte garip, ay garip. Gurbette göğe baktım, yıldız garip, ay garip, kimse demez neyudu, yüz yıl dese o ay garip. Giden gitti, dünyadan giden gitti, elu geçse zulmetme, bin eli giden gitti. O da gitti, ataşım o da gitti, varım yokum yarıydı, elimden o da gitti, o da bitti. Ataşın odu bitti, dünyamızı hissettik, ömür de

İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak hiçbir şey sormayışım. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var.

sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile, sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile, eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama, aşka hudut çizilmiyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysan köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kör düğüm baştan sona tamamı, çözemedim, çözülmüyor mihriban. Çözemedim, çözülmüyor mihriban.

Temmuz'un 24 boyu gün büyük zafer günüdür. Şanlı Türk'ün asil soyu gün büyük zafer günüdür, zafer günüdür. Bozok ve uçoklar kolu tarihi zaferle dolu. Açılsın fetihler yolu gün büyük zafer günüdür. Malazgirt'te izimiz var, nice şehit gazimiz var, bin asırlık mazimiz var, gün büyük zafer günüdür. Unutma, unutma ceddin vatanı, kurdular bize vatanı, uğrunda şehit yatanı, gün büyük zafer günüdür. Zafer günüdür. Yakındır günü gelecek, tüm cihan bunu bilecek. Haçlıyı kökten silecek, gün büyük zafer günüdür. Ağarsın artık ufuklar, dardır bize bu topraklar. Doğacak kutlu şafaklar, gün büyük zafer günüdür.

iki kan, aynı kan. Zafer aşkıyla sen de yan. Gün büyük, zafer gül, zafer güldür. Türkmen oğlu kan ekerim, burçlara sancak dikerim, Yezid kanını dökelim, gün büyük, gün büyük zafer gün.

Yeter artık, konuş dilim Türkmeni. Tılafar'dan 51 bin ses geldi. Hasrat gitti, dergişlerdi zamanı. İnan ağam çok gönlüme hoş geldi. Aç gül sıfretil aferim cihana, ser yarpağı koy ulaşsın her yana. Havalandır bayrağımız asmana, her gelenler hak yoluna hoş geldi. Tılafarım ben Türkmenem uyağam, İnan ağam yatmamışam sayağam. Ben Irak'am, ben kalayam, ben dağam. Her gelenler Türk eline hoş geldi, her gelenler Türk eline hoş geldi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşme